Yargısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da

Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla.

gidecek ne vardı böyle zamansız. Hiçbir şey yolunda gitmiyor sensiz. Gel seni bir tüp.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

mektubu gurbetten yazıyam sana. Gözlerim yaşla ağlıyam hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkmayayım.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin, hiçbir şey umurumda değil, dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur,

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de.

0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.

Mangal gibi yüreğim, yufka gibi kalbim artık. Hayatım boyunca ona özendim, fedakardım. Bir dikili ağacı olmadı belki, ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi, ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık...
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: Anne nasılsın anne? Selamun aleyküm.
1: Ayşe selam ol. Vallahi hiç iyi değilim.
0: Ben ne zaman sorsam iyi değilim diye. Çok şükür de ya.
1: Öleceğim, öleceğim.
0: Çok şükür de, çok şükür.
1: Çok şükür olsun, ne yapayım?
0: Allah'tan cenneti iste anne, Allah'tan cenneti iste artık.
1: İnşallah mutluluk. Çok hastayım.
0: Neyin var? Üşüttün mü yoksa?
1: He? Hastayım, her yerim ağrıyor işte. Hiç bunu diyemiyorum.
0: Allah iyilik versin anne.
1: Yanıma gelin ya. Yanıma gelin, beni görün ya.

0: Geçen bu.
1: Nasıl devam edeceğim? Beni bırakmıyorlar ki gelip senin yanına. Şayet bu dünyada görüşmezsek. Ahirette inşallah anne.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam. Huzur içerisinde gönlünüzce güzel bir hafta diliyorum. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Gönlünüzce kazasız belasız güzel bir hafta dilerim. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Bu güzel haftanın ilk güzel gününde Murat da gönülden gönüle programımızın hemen Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla açılışını yapacağız. Vakit kaybetmeyeceğim. Sonrasında SMS üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Takriben saat 8'e kadar koğuş mesajlarıyla beraber WhatsApp üzerinden biraz oradan 8-10 geçe de Allah nasip ederse kardeşlerimin kayıt mesajlarını bir kısmını paylaşacağım. 9'u 10 geçeye kadar. O saatten sonra WhatsApp'ta kaldığım yerden devam edeceğim. WhatsApp mesajlarınızı bitireceğim. Sonrasında SMS mesajlarınızla bu gecemizi noktalayacağız. Allah nasip kısmet ederse bir kez daha hatırlatayım. Akşam 1'e kadar program yapacağım. Saat 1'den sonra inşallah yola çıkacağım. Cuma'ya kadar yokum. Sevgili Özgür kardeşim yarın sizlerle olacak. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Yine süreç içerisinde hatırlatacağım duymayan kardeşlerimiz için. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı. Duyanlar duymayanlara abi kardeş abla kız kardeşler.

Babam Üstüm'deki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yaptık. Şimdi SMS'ten günün ilk mesajıydı. Hadi bakalım. Bismillah. Şakran kapalı da yatan aslan kocam Ercan Doğan. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen içeride ben dışarıda, aramızdaki mesafeler sadece demir parmaklıklar kadar. Sevgimiz ise bu duvarları aşacak kadar büyük. Sabret canım eşim. Bugünler geçecek ve biz kaldığımız yerden daha güçlü devam edeceğiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz bir Noğlu'dan Can Erez ve Orhan Uğur. Karabağların asil çocuğu, kampüsün hızlı dostumuz Ferhat Turgay. Radyo başına. Dostum enişten dileklerimizle doğum gününü kutlarız. Bir dahaki doğum gününü dışarıda özgür ve sevdiklerinle tamamen kutlamanı diliyoruz. Kendine çok iyi bak. Seni seven dostların kaleli Orhan Uğur. T1A4'ten tahliye olan Ömer Akkoyun. C7'de bulunan Ferhat Turgay. İyi ki doğdun can dostum. Aramızda duvarlar olsa da gönlümüz hep yanında. Yeni yaşın sana huzur, umut ve özgürlük getirsin. Seni unutmadık Ahmet Kaya. Doğum günün kutlu olsun. Şarkısı sana gelsin dostum. T1A4'ten tahliye olan Ömer Akkoyun ben. C7'de bulunan dostum Ferhat Turgay, doğum günün kutlu olsun. Yakın zamanda beraberiz. Hep birlikte en güzel yerlerde kutlayacağımız günler yakındır. Sabır can dostum Ahmet Kaya Süryani. Şarkısı da can dostum Ferhat Turgay'a armağan olsun. Şakran T3A13 koğuşuna atan aslan dayım Ali İmran Korkmaz'a selam olsun. Seni seven kardeşin Baran Ekinci. Murat abi kolay gelsin, ben Ezzo İlgen, aleykümselam, sağ ol kardeşim benim. T1C7'de olan abim Ferhat Turgay, Rabbim seni başımızdan eksik etmesin, varlığın daim olsun, seni çok seviyorum. Murat abi Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız, armağan olsun. Şakran kadın kapalı cezaevinde bulunan Melahat Geldici Güzel, nasılsın, iyi misin kardeşim, iyi olmanı yüce Rabbimden dilerim, bizi soracak olursan iyiyiz. Biz ablamlarla ziyarete gelecektik. Ben kocanla tartıştığım için ziyarete gelemedik. Sen bir çık hayırlısıyla, zaten sen gerekeni yapacaksın kardeşim. Ben Hanife ablan. Murat abi kolay gelsin. T2C8'de Bayraklı'dan Yiğit Başaran. Öncelikle Afyon Karahisar'dan babam Erkan Başaran. Namı der Paşa'ya, ardından derdi büyüklerim, amcalarım Ejder Özkaya, Cüneyt Görür, Muhterem Alişan. Koğuşumuzdaki abilerim Cesur Başak, Mehmet Efecan Yılmaz'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten dayı. Ölüm bir mermi kadar ucuzsa kovanı da bir o kadar boştur. Aleykümselam Yiğit kardeş. Selamünaleyküm Murat abi. T2'den Atakan Ecelli oğlu. Aleykümselam Atakan kardeşim. Kader birliği yaptım. Başta Volkan Fırtına. Çağdaş Bektaşoğlu, Adem Kocapınar, Eren Canlı Aslan, Resul Kartal, Ahmet Yalçın, Selman Şahin, Görkem Akgüz, Ege Yalnız, Taha Özkaya, Veysi Şimşek, Vedat Tuncel, Adı Düzdek, İbrahim Hüseyin Tire. Evet, Ali Düzdek, Hüseyin Tire. Bu saydığım abi dost kardeşlere selam olsun. Asil Askaya'dan Koş Gibi Gel demiş. Şarkısı Çağdaş ve Bektaş dayıma armağan olsun. Ben Pınar, bana neden avukat yollayacaksın? Benim disiplin yattığımı bilmiyor musun Serdal? Beni düşündüğünü biliyorum. Sana APS gönderdim bu sabah. Haftaya inşallah tahliye olursun. Kendine iyi bak. Murat abi selamünaleyküm. Ben Kütahya TTP merkezden Süleyman Taşar. Kardeşlerim Efe Uz ve Filiz'e selam olsun. Efe kardeşim, mektubun sana ulaşmışsa bana haber ver. Bizimkilere, tüm vefalı dostlara selam olsun. Sevgilerimle Süleyman Taşar. Aleyküm selam Süleyman kardeşim. Murat abim ben Meryem Şimşek. Annesinin sol yanı Baran'ım. Yavrum seni çok iyi gördüm anneciğim. Hep böyle ol benim için. Yaptığın hediye de çok beğendim. İsteklerini de aldım anne. Allah'ın izniyle yarın getireceğim. Hesabını da kontrol et, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Allah hepinizi özgürlükle müjdelesin. Murat abi ben Torbalı'dan Osman Şimşek, aslan oğlum Baran. Bugün seni çok iyi gördüm. Her zaman böyle aslan gibi ayakta dimdik dur. Sen bana yakışanı her

zaman yapıyorsun oğlum. Ailen de senin gibi dimdik, her zaman aslan gibi arkanda. Koğuşunda bulunan değerli arkadaşlarına selam olsun. Sana da iyi yayınlar Murat abim. Aslan oğlum ve arkadaşlar için sıradaki şarkı armağan olsun. Sağ olasın Osman. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakran Cezaevi T2-C4 koğuşunda olan aslan abim Batuhan Miraç Pehlivan'a, Alaaddin Ergün ve Ata Alabaş'tan Gör Bak şarkısı armağan ediyorum. Seni seven kardeşin Efehan Poyraz Pehlivan. Murat abi ben 4 nolu B17 koğuştan Ömer Urayık abim Doğukan Taşar Emirhan Tapan Ozan Demir Savaş Kırmızı Gül Yusuf Bozdağ Kerem Yavuz Ömer Canter abi kardeşlerime gelsin Ali Tunç'tan Ayrılık Ölümünden Beter şarkısı armağan olsun. Ben balımsı Zeynep Sak radyo başına. Gönderdiğin haber daha yeni geldi bana. Merak etme çok yakında her şeyi halledeceğim. Çarşamba günü annelerde olacağım. Anneni ararsın konuşuruz. Ben sana haber göndereceğim. Seni seven balım su. Kadın kapalı cezaevinde yatan prensesim. Canım kızım iyi ki varsın. Yaşama sebebim Bahriye Günay. Seni seven baban Erdi Günay ve yeğenim Eylül Özgül'ye selam olsun. Murat abicim Şakran B18 koğuşunda yatan Ayhan Baysan radyo başına. Ayhan Baysan radyo başına. Ayhan'ım, aşkım, sevgilim, kokuna aşık olduğum erkeğim. Seni çok özledim. Aramızda duvarlar, demir kapılar olabilir ama kalbim her gün senin yanında. Canım kocam, güçlü ol. Umudunu hiç kaybetme. Bu günlerde elbet geçecek ve seni sımsıkı saracağım. Günü sabırla bekliyorum. Özlemini iliklerime kadar hissettiğim bilmeni isterim ki seni beklemek bana hiç zor gelmiyor. Zor olan şey yarım gelen bir mesajımız kardeşlerim. Buca'dan selamlar, iyi yayınlar, aleyküm selam. Şakran Açık cezaevinde olan canım sevginin Batuhan Seymener için Gökhan Namlı'dan Yar Gözlerin Ağlar Gibi şarkısını çalarsanız sevinirim. Canım Batuhan'ım seni çok ama çok seviyorum, her şey güzel olacak, belki bugün değil ama elbet bir gün. Selamlar aleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşundan tahliye olan Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom, aleyküm selam Arda kardeşim. Buradan benim için değerli olan iki gözüm abim Anıl Öztürk, Adnan Baysal, Yusuf Doğru, Gediz'de rahatsız Eyüp Bozkurt ismini sayamadım abilere selam olsun. Bu değerlere Ahmet Kaya dostum dostum şarkısı armağan olsun. Geceniz güzel olsun Yeşil Yurtlu Domdom. Murat abi ben Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom. Buradan başlatıyor ki C1 koğuşuna bulunan abilerim iki gözüm Bengin, Orhan ve Şahin Engin'e selam olsun. Ayrıca Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Yusuf Baykuş, Mert Işıklı kardeşime de selam olsun. Geceniz güzel olsun. Murat abi ben T3C5 koğuşundan tahliye olan kaleli Emir Acar. Buradan kader birliği yaptım kardeşlerim Adnan, Baysal, Çatlı, Eren, Tezveren. Anıl Öztürk, Yusuf Doğru, Arda Kuva, oğlu Can Pekel. Bu değerlere selam olsun. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C5 koğuşundan tahliye olan kaleli Emir Acar. Buradan kader birliği yaptığım kardeşlerim İzzetcan hiç yorulmazlar. Adnan Baysal, Gedezli, Eyfan, Bozkurt, Gürçeşmeli, İvo Cansayar, Aksel, Berko, DJ Mert Çulha, Justin, Emirhan, Ceylan, Kuzen ve Bayram Tuka. Bu derlere selam olsun. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de yatan sevdiğim Eminem. Sabır öyle bir iptir ki sen kopacaksın. Sen koparacaksan sanırsın, şöyle diyelim. Sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğalır. Özcan Yazar kardeşim, sen de seviyorsun. Kendinize iyi bakın. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuştan tahliye olan Arda Çalışkan yani Yeşil Örtlü Domdom. Buradan T2'de bulunan abilerim iki gözlerim Bengin, Orhan ve Şahin Engin'e selam olsun. Abilerim sizleri çok özledim. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Allah'a emanet olun. Sizi seven kardeşiniz Domdom. Ben Bornova'dan Hasan Özkan, Şakran T1B9 koğuşuna yatan oğlum Nurullah Özkan'a da selam olsun. Babam az kaldı, biraz daha sabır aslanım. Arkadaşların da çok çok selamları var paşam. Ben her zamanki gibi devam mücadele, hiçbir şey takma kafana. Ben her daim yanındayım paşam. Mahsun geldi. A13 Menemen T tipi kapalı cezaevinde yatan kıymetli kaynım Mahsun'um. Seni çok özledik. Aliş Yaşar Rebeno Dilo sizlere gelsin kardeşim. Şakran 3 nolu kapalı cezaevinde yatan abim Mustafa Turan radyo başına. Abi bugün arayabilirsen sen git arayabilirsin. Sen istediği
şöyle diyelim. Sen isteği duyduğunda Ömer abi de olurum yüksek ihtimalle 9 gibi 10 gibi ararsın. Şakran kapalı kadın bebir koşulan canım kızım Aycan Kabayel anneciğim seni çok seviyorum. Güzel kızım Allah'ın izniyle çarşamba günü yanındayım kızıma sarılıp öpeceğim. Annem arkadaşlarına da selamlar Allah'a emanet güzel kızım. Savaş Aktaş canım eniştem Savaş Aktaş özlem ve hasretle seni bekliyoruz. Unutma ki beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Kardeşin Ahmet eşim ve oğlun bana emanet. Aklın kalmasın abim sen cansın Savaş Aktaş. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran açıkta yatmakta olan Batuhan Seymener. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Torbalı açıkta olan canım kanım abim Gökhan Seymener. Abim nasılsın inşallah iyisindir. Abi izine geldiğimde ziyaretine geleceğim. Ve cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim Mert Ecesoy, Oğuz Solak, Seymen Solak, Sergen Erdemli, Lütfü Erdemli, Burhan Yatmaz, Kudret Yüksel bu kardeşlerime Canbay'dan elbet bir gün tüm Kuruçay gençlerine gelsin. Şakran Teviş B8'de yatmakta olan Hakan Berke Timarlı. Gelecekteki güzel günlerimizi hep birlikte inşallah iyi ki doğdun Aslan kardeşim seni çok seviyoruz abin Batuhan. Murat abi B1 koğuşundaki sevgi Türkeli ablamız radyo başına. Ablaların en güzeli ben Gizem, eşim Arif, canım ablama hayat bazen en güçlü insanları en zorlu yollardan geçirir ama biliyorum ki sen her zaman olduğun gibi yine dimdik ayakta kalacaksın. Seni özleyen dualarına yer veren bir kardeşlerin olduğunu hiç unutma. Bizi ayıran sadece mesafeler sevgimiz ise her şey yeter. Bizi çekemeyenlere inat gülüşümüz de sevgimiz de hiç eksilmeyecek. Bu şarkı seni çok seven kardeşlerin yarım gelen bir mesajımız. Şakran Teviş B8'de yatmakta olan Hasan Timarlı'ya babama çok selamlar. Ellerinden öperim. Seni çok seviyoruz babam. İsmail Altunsarı kız senin şarkını paylaşır mısınız? Hakan Berke Timarlı, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum amcam İnci Tanen. Hakan Berke Timarlı radyo başına. Neşe kaynağımız bir tanemiz, iyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun canım. Teş B8'de yatmakta olan Hakan Berke Timarlı'ya Tefo ve Seko'dan Baksana şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm bütün abi kardeşlerime selam olsun bütün kadar mahkumları ve güzel tepe çocuklarına bir an önce özgür günlerine kavuşmanız dileğiyle. Değerli abi kardeşlerim Baran, Berşe, Ertan, Kızıltepe, Zülfikar, Büyük Bingöl, Atakan Koçak, Baran Güven, Alaaddin Doğan, Berk Doğan, Mert Doğan, Zülfikar, Akgüz. Aleykümselam. Şakran Teviş B8 koğuşuna yatmakta olan Hakan Berke Timarlı doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum amcam İnci Tanen. Şakran Teviş B8 koğuşuna yatmakta olan Hakan Berke Timarlı radyo başına. Neşe kaynağımız bir tanemiz iyi ki doğdun doğum günün kutlu olsun canım Ümmühan Bayrak. Teviş B8'de yatmakta olan Hasan Timarlı'ya babama çok selamlar ellerinden öpüyorum seni çok seviyoruz oğlun Batuhan İsmail Altunsaray kız senin şarkısı armağan olsun. Şakran Teviş B8 koğuşuna yatmakta olan Hakan Berke Timarlı doğum günün kutlu olsun. Daha güzel günlerimize seni çok seviyorum Ayşin ablan. Sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi. T1C7 Gültepe'li Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. Ve Kaleli Orhan Uğur. Aleykümselam kardeşlerim. Can dostumuz Ferhat Turgay. İki gözüm doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın özgür günlerde geçirmen dileğiyle. Kader seni hiç incitmesin. Her şeyim canım kardeşimiz. Bizi tanıyan herkese de selamlarımız bakidir. Gece bir söz bırakıyorum. Yalnız olduk yanlış olmadık iki gözüm. Ben Menemen A15 koğuşundan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük. Başta derli abim Hayri Coşkun Mustafa Ölegen. Yanlışlıklar var sanki. Çimentepeli Fehmican yani F.E. Tamer Demirtaş Fırat Tinaz yani Çimentepeli Çakır ve de can dostum Celal Ölegan'a bin selam olsun. Dostum mektubun geldi cevabını en kısa zamanda yazacağım. Siz değerli bir o kadar da kıymetli abilerime kardeşlerime selam olsun sizleri seven Erdem Çakıcı. Savaş Aktaş abi elbet bir gün güzel bir haberle gelirsin abi. Bazen Cansu'ya söylüyorum bir gün Savaş senden habersiz gelirse sabah da sana güzel bir kahvaltı hazırlarsa ondan sonra hadi hayatım kahvaltı hazır ne yaparsın diyorum kafayı yerim diyor ben. Ahmet eniştem seviyorsun Allah
Emanet Savaş Aktaş. Ben Şakran Birinoğlu, A3 koşuna atan Hakan Yavaş'ın umudu ömrüm. Seni çok seviyorum her şeyden çok. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol ve kendisine Yıldız Tilbe hasretim, ben sana deli gibi hasretim şarkısı armağan olsun. Şakran Teviş B8 koşuna yatmakta olan Hakan Berke Timarlı iletmek üzere. Canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Aramızda olamasan da seni her zaman seviyor ve özlüyoruz. Güçlü kal, umutlarını kaybetme. Seni sevenlerin her zaman yanında olduğunu unutma. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran 3 nolu C6 koğuştan Ferhat Şahin. Aleyküm selam Ferhat kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptığım kardeşlerime selam gönderiyorum. İso Baylan, Doğuş Yay, Ahmet Arslan, bu derlere selam gönderiyorum. Enver Yılmaz'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Şakran T3 B8 koşulat bakta olan Hakan Berke Timarlı'ya canım kardeşim, ben yengen Merve, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Aramızda olamasan da seni her zaman seviyor ve özlüyoruz. Güçlü kal, umutlarını kaybetme. Seni sevenlerin her zaman yanında olduğunu unutma. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Şakran kadın kapalıda yatan Arzu Kabaca, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin, bunu hiçbir zaman unutma. Seni her şeyden çok seven 4 Yonca. Murat abi, ben Gülben Arslan Er. Benim kadın kapalıda yatan kardeşim Damla Üstütüncü. Doğum gününde Damlam, doğum günün kutlu olsun bacım. Seni unutmadım. Başımda sıkıntılar var. Umarım duyuyorsundur. Kendine iyi bak benim için. Değerli kardeşim. Murat abi, bizim için devran kurşun. Seni sevdim, düştüm dillere. Çalarsan sevinirim. Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam Gülben kardeşim. Murat abim, ben Gülben Arslaner. Benim kadın kapalıda yatan kardeşim Damla Üstütüncü. Doğum günündü Damlam. Doğum günün kutlu olsun bacım. Seni unuttum sanma, başımda sıkıntılar var. Umarım duyuyorsundur. Kendine iyi bak benim değerli kardeşim. Murat abi, bizim için devran kurşun. Seni sevdim, düştüm dillere, çalarsan sevinirim abi. Hemen buraya virgülümüzü bırakalım. Biraz da WhatsApp üzerinden koğuş mesajlarımızı paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 B8 koğuştan Emircan Adiyek. Aleyküm selam Emircan kardeşim. Abi, senin aracılığıyla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss Fatih, Gültekin, Sertaş Şakın, Mustafa, Aypak, Eren, Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil Karagöz, Sergen, Abaz, Sayın Bayram, Fırat, Korkmaz. 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Us ve Cihan Evirgen. Son olarak 4 nolda yatmakta olan canım karım Yiğit Esen'e selam olsun. Ben T2B8 koğuşundan Rüzgar Özdemir, aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben, başta olmak üzere Emircan Adiyek, Fatih Gültekin, Sertaş Akın, Eren Kollik, T2B7'de yatmakta olan değerli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, 3 nolda yatmakta olan abim Ogür Okta, Yusuf Söylemez, Menemen kapalıda yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir, yani Big Boss. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleyküm selam Sertaç kardeşim. Buradan senin aracılığın ile abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adiyek, Tamer Demir, bir nolda yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney, Muhammed Güler'e selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişilik 4 var ve 1 ben. Murat abi selamünaleyküm, ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleyküm selam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığın ile Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Şengüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim, farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran Berşe, Atakan Koçak, Devran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun'a ismini zikredemedim. Tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam ederim. Geceye bir söz, kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A19 koğuştan Doğukan Çakıcı, yani Dodo. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak, değerli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatyu Emirgen, Şehmus Bulut, başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Napçacı, yani Menemenli Kasap, Doğukan Çetin, yani Hoca İhsan Ertan, Muhammed Dikbaş, yani Kürt Şamo, tüm Bozyaka Yeşilört çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardı, kırdılar keskinleştik. Şarkı Yener Çevik, şarkının adı yok. Murat abi sesine sağlık.
Murat abi kolay gelsin. Ben T4A19'dan Dodo Çakıcı. Burada kader birliği yapmakta oldum. Aslan kardeşim Arif Tarla. Kardeşime. Onun aynı kandan olmasa da candan olan T1C18'de yatmakta olan kaleli Beşir Acar'a, koğuşunda bulunan dostlarına selam olsun. Bizi tanıyan tüm Bozyaka, Yeşilyurt, Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime gazapizmden memleketsiz şarkısı armağan olsun. Ben T2A4 koğuşundan Bülent Dernek, buradan koğuş lideri ve adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı Serhat Küçük, akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran koçtan, Fatih Etingu, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Ben TKA4 koğuştan Bülent Dernek, buradan koğuş lideri ve adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı Serhat Küçük, akabinde kader birliği yaptım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran koçtan, Fatih Etingu, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşilliler, abimin derleri başta babası olan amcam Hasan Yeşiller, Eyüp Öztanık, Çağlar Dildöken, Çetin Kırtay, Ahmet Teker Tolga, abimin sağ kolu Berkay Çorak kardeşi. Geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim, ben Eyüp Öztanık, buradan sizin aracılığınızla oğlum Yusuf Öztanık Şakran Açığa da çok selamlar. Tolga Yeşilliler, Hasan abim eniştem Yeşilliler, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Değirmencioğlu, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan'a canı gönülden çok çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan ve Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Erçke de çokça selam ediyorum. Murat'ım, senden bu güzel değerler için ve tüm can dostlar için Tahir Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık. Selamünaleyküm Murat abi. T1B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aleykümselam Boran kardeşim. Başta koğuşumuzun karizmatik yakışıklı abisi Kurtuluş Şakarlı. Akabinden Fırat Çağrı Bekir, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Mustafa Cansunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktan Ağbal, Yiğit Serbest, Şahin Erdem, Umut Sezer, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efecan Pınar, Hasan ve Hüseyin Ekinci, bu dost ve kardeşlerime selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısını armağan olsun. Murat abi, ben T1B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, Canım Kanım, Aslan abim, Burak Baran, Berkant Baran, akabinde Arap Fırat Yılmaz, Ahmet Cidden, Muhammed Baran, Mertcan Büker, Murat Değirmencioğlu, Atakan Ecellioğlu, Atakan Ege Yalnız, Cesur Bayar, Görkem Bombay, Afyon Karahisar'da yatmakta olan Can abim, Doğan Zafer Akbulut, hepsine selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dürger Ersoy Dönmez, Sedat Altuna, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Kardeşlerime gelsin gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T2C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulundum. Müfit Can, Dürger, Ersoy Dönmez, Sedat Altun, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, başta abim Erkan'tan Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Furkan Günebakan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Enes Geçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli Koko'ya selam ediyorum. Mazlumdan Keriman şarkısı armağan olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan'tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Küper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T116'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Mehmet İsa Erin. Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım dostlarım. Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Keket Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıllık, Emircan Karataş, Turgut Argaç'a selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Ben T1B6'dan Aziz Alabay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin, Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Kekket Tayfun, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş, Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyüpo'dan Yeraltı. Ben T1B17'den Furkan Günebakan, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuyulu Ali, Gökçe Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berk Tunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli Koko'ya selam ediyorum. Mazlum'dan Keriman şarkısı armağan olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat, Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüp Han nerede kardeş şarkısı armağan olsun. Hemen bir mesaj daha okuyayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda bulundum. Kuzenlerim Uğur Ürgün, Onur Ürgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlboğa, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle hayırlı yayınlar sağ olasın üstadım. Ben Menemen T tipi kapalı cezaevinden Bayraklı'dan Dersim'den dayı Fırat İmrak. Başka kurumlarda yatan dost ve kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza, Murat, Mehmet Şerif, İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la Özgür Günler'de yan yana olmak dileğiyle hayırlı günler. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abi nasılsın? İnşallah iyisindir, kurban oldum. Benden istediğini yaptım ama daha gönderdim, kurban oldum. Çünkü işler çok yoğun, inşallah çarşamba günü göndereceğim. Halis abi seni çok özledim. Allah büyük Halis abi. Yeter ki sen iyi ol ömrüm. Eğer sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Allah'a sığınacağız. Seni önce Allah, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Hemen bir mesaj daha okuyayım. Evet, şöyle sayfamızı açalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleyküm selam Sertaç kardeşim. Senin aracınla dostlarıma selam göndermek istiyorum. Fatih Gültekin, Rüzgar Özdemir, Namı Der, Big Boss Güzeltepe'den Ege Ürkmez, Emircan Adıyek, Eren Kollik, Harun Çayırtepe, Ali Parkaya, Ahmet Erkenç, Bir Nolda Yatan abilerim, Metin Güney, İbrahim Halil Almaz, Muhammed Güler, bu canlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İstediklerim olmadığı için istemediklerimi yaptım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Senin aracınla Fatih Gültekin, Eren Kollik, Kaleli Rüzgar Özdemir, Doğan Topçu, Sertaç Akın, Semiş Çengüz, Hakim Bal, aynı yerlerde bulunan Baran Berşe, Atakan Koçak, Devran Tercan, Sabrıcan Bolunay, İlhan Deniz Ölge, İlhan Deniz Özer, Ege Akkoyun ismini zikredemedim. Tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan edemedi. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Hemen sayfamı yenileyim. Bakalım şöyle bir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim.
Öncelikle Aydın etipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağrı'dan, Ömer Elmaz'saş bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapsane şarkısı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat senin aracılığınla

adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Şakran Teş, B9'da kalan Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Ne kadar uzak olursan ol, bazı insanlar insanın içinde yaşar. Adını duyduğunda yüzümde beliren tebessüm de, geceleri içime çöken özlem de bunun en güzel kanıtı. Seni seviyorum İbrahim Tatlıses'ten başı belalım. Hemen sayfamı yenileyim. Bakalım SMS'ten. Selamünaleyküm Murat abi, ben A5 Koç'tan Tepecikli Hayriye Seyyar Sağol ablam. Enderlerim, reisimiz Esen Çalışkan başta olmak üzere koruyucu meleğimiz Nezat, resimci odamızın kıymetlisi güzel kızım prensesim Belgin Durak. Gece bizden bir söz, keşkeler size yakışır, biz hayırlısı der geçeriz. Seda Sayın, yıkamazlar bizi, adı geçen kıymetlerime armağan olsun. Abi ben A5 koğuşundan Nezat resimci, T4B1'de bulunan Muhammed Emin Avınca radyo başına. Herkes mutlu olduğu şeyin peşinden koşsun. Ben seni alıp bir köşeye çekilirim. Seni çok seviyorum Eypo. Ömrüm sana armağan, kalbimin başkentine olsun. Burada virgülümüzü şöyle bırakalım. Evet, bir şarkı. Bir şarkıdan sonra kardeşlerimin kayıt mesajları 9-9-10 geçeye kadar, sonrasında WhatsApp'ta kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam hattı 0541 780 47 50 0541 780 47 50.

Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişte, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyton Madem, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 B7 koğuştan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracının ve abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foçarçık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya, Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm değerli kıymetli abim Murat Bingöl. Gecen güzel olsun abi. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim hepimizin. Kader birliği yaptım. Başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgağan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Futiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracılığına selam yollar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 koğuşundan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam üstadım. Burada kader birliği yaptım. Başta kardeşim ve değerli dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Sattar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan Necip Öztaş. Aleykümselam Necip kardeşim. Menemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun.
Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemence, altı koğuştan gümüş balalı Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım, aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan bisküvüyüz, aynen şarkı sarman olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur. Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbilar, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz.

Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Tayyiman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit.

0: Devam edecek.
1: Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özgürt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, Ben Zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans. Namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı. Başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştım Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkı sarman olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir noludan namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe'ye bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkı sarman olsun. Ben bir noludan namı der Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel, abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefiyle atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkı zarman olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Ben T4A13 Koç'tan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgel, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayım ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk. Aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özen, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta Aslan Kuzenim, Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, İki Gözüm, Aslan Dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Bayıcı, Mirbey ve İki Gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz, aleyküm selam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum, bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş, onun nazarında Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem Meto, Cevdet Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yeğen'in Ahmet Karakaş'ı, aleyküm selam Ahmet'im, sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakranti ekibi 18 koğuşlan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenici, Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eliş, ismini yazamadım tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran TKB18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdim. Başta aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere abim Şahçı Yankurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çekdar Bakır kardeşlerim, İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Korktak, Ferhat Turgay, Aslan kardeşim, Ozan Dahan, Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun, geceye bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz, bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat Bingöl abim, sağ olun kardeşlerim sizlerin de. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakranti ekibi 18 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toroslu Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Hiray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakranti ekibi 18 koğuştan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toroslu Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömür Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydığım canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç, Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Sana da hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler, Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teğliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çavukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars, seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı, bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Kara'dan 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatı. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşunda yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin, Ayvaz Orhan, Uzunova Mami, Varlı Can dostum, Suç Ortam, Kadir Demir, farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere selamlarım. Bakidir Murat abi, Eyüphan ve Cansever'den Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısı derdi dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl Altun, Paşataş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortam, Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşi ve akabinde diğer kurumlarda bulunan baştaki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalpa Çiçek, Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikrettiğim abi ve dostlarıma selamlarım Bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar Şeref İli Atan tüm dostlara armağandır.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuş, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnan Çözek'e, değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüphan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önderen, Mert, Hep Tepe ve İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüphan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A16'dan Enes Sefa. Aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraklar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçükcan abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy derli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayıcı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok, şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraklar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi ben T1A16'dan Enes Efe. A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizciş, Yiğit Oral dostlarım Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmus Bayraktar. Kader birliği yaptım. Abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel. Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut Berk, Şahin Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar, yani Hacıko, farklı kurumlarda olan Can abilerim, Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun, sabır kılıcınız doğacak güneş umudunuz olsun, aslan olsun Enes Efe Gazapizm'den dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Uzatlar Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalda Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan, Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan, Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben TKB 10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçiliküm selam sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptığım dostlara hitaben, başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben TKB10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emrah Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümü

6 kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi gece bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi, tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuşundan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akçı, Hasan Çömlek, Barış Akçı akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koç'tan Şaban Delen. B10 Koç'un lideri Can kardeşim, Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlılara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koç'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koç'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 koğuşundan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 koğuşu lideri Aslan abimiz, boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleykümselam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan Aslan dostum, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Ben dört nolu B1'den Cengiz Özdemir. Bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşer, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır kardeşlerim, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydığım herkesi selamlıyorum. Ve son söz bırakıyorum, eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4 nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a, Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koğuşundan Alman Okan. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'da, İzzet Kara, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi, ismini saydım, tüm değerli dostlara selamlar olsun.

Kiceye'den Hamza Geli Tekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kader, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben TKC7'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli Dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan Dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun. Ben TKC7'den Bekes, Murat Özel, başta olmak üzere Aslan Amcam İbrahim Yurteli, Can Dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Can Dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekes Murat Özel. Ben TKC7'den Ömer Şahin, başta Aslan Amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekes Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi Ekrem Birlik, Can Dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Ara Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz, Mertcan, Yücel Tevfik, Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaş denene kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Çakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merçen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Hüskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1-B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper, gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1-B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan Yazar, aleykümselam Özcan kardeşim. Başla Aslan abim Ozan Yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diyar Birinci Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy. Murat abi, senin aracınınla kadın kapalıda bulunan değerlim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni kendinden çok seven eski İzmirli Özcan Yazar.
selamun aleyküm Murat abi. Ben bir noldan Berkay Özel. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Senin aracılığıyla Abidos kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı. Diğer birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Adsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozdağ, Murat Koşar, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan derdim Rümeysa Kanık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım baki derim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleyküm selam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderirim. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Çakarlı, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İşta, Parlak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ olasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleyküm selam Eren kardeşim. Senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren.

Murat'la gönülden gönüle devam edecek. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa, Uster, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ejderel, Dinçer, Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Efe Us, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyendi, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ejderel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, ben hemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk.

Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Uç, Cenk Yüce, Alfan Yılmaz, İzzet Karakay, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, Derdi Kardeşlerim, Apo Yenici, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A19 koşulan Gökhan Ardar. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Kesper Kader Birliği yaptım dostlarım. Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Andan, Su Misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A19 koşulan Murat Turan. Aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim. Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salat, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Anlan, Su Misali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4A13 koşuna Kader Birliği yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan. T4A13'te Kader Birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Sayma selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam Gültepe'li Efe Güldüz. T4A13 koğuşuna Kader Birliği yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derdere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Remzi Şahin Yılmaz. Aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz, bir nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve üç nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hijyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime Hijyan ve Muti'den biz kötüyüz aynen şarkı sarman olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan, Keşanlı Cumhur, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum.

Döneceğim, o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 John Koğuş'undan Uğur Yüknük. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Can kardeşim, İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derdileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İlim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin İlim bu derlere selam olsun Murat abi. Benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeşim.

Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maraz, Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin, Büyükçan Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeli, Çetin, Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçük,

Bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKCB'den Gümüş Balalı Derviş.

Çocuğu Aliço, Murtakeden Çetin, Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam Ömer Uzunsuç, ortaklarım Serkan Güzel, Umutcan Ünsal, Gümüşbalalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abucanlar, Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Ben Teki C1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki Derli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarın Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüpekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeden Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan Alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkeste var, sen namınla yürü. Ben T2, C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta Sokakların Çocuğu Aliço, Maraz, Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldızhan'a, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Berk Tuncay yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Sarı Semet Öztürk, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüpekçi, Tenekeli'den Elmas Sofrak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım, yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Usler, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abucanlar, Ahmet K'den Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.

kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Güzel bir şarkının hemen sonrasına kaldığımız yerden WhatsApp mesajlarıyla devam. Hemen bakalım. Neydi kardeşimizin iki ismi? Sercan Aktan. Evet, Sercan Aktan kardeşimiz T2'de ama hangi koğuşta olduğunu yazmamış kardeşlerimiz. Sadece şu var. Murat kardeşim oğlum Sercan Aktan. Çok acil bizi araması gerekiyor diye bir not var kardeşlerim. Hangi koğuştadır Sercan Aktan kardeşimiz? Size zahmet söylerseniz bir evini bir acil arayıversin. Evet, tamam, nerede kaldık? Burada. Evet, kaldığımız yerden devam. Ben Emir T3'ten Ramazan Altunpak abime selamlar ve Muhammed Ali Altunpak abime de selamlar. Diğer abilerim Ekrem Birlik, Ahmet Kortak, Remzi Kıran ve Köylü Murat ve Aydın Bıçakçı Tamer Demirtaş'a selamlar olsun. Ben Aziz T3 koğuşundan Muhammed Ali ve Çiko Aslan abim Hacı Ramazan Altunpak Nur'dan selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez, yani Namedar, Balina, Hakan Yavaş, Cix Muru, Onur Camgöz, Aliko Bingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Kaan Ural, Ekrem Bayraktar ve ismini sayamadım. Tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizi seven sayan dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. T1A3'te olan her şeyim Onur Sevinç. En karanlık gecenin bile bir sabahı vardır. İçerideki sabrın dışarıdaki umudun olsun. Her şeyim gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum. Özgür günlerde çalacak olan şarkılar hepsi sana gelsin her şeyim. Kurtuluşum, annemin çok selamı var. Sana değer mi diyorlar? Saçının teline kurban olurum ben. Varsın tüm dünya, varımı yoğumu alsınlar. Dünyayı yakmak istesem çakmak uzatır aslanım benim. Kimseye aşık olmam diyen adamın namlusundaki tek kurşun olmak kıyıma bile yanaşamazlar ki. Sen bu kıyının sahibisin. Metin Işık'tan Al Da Gözüm şarkısı, Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, çok güzel sevdim seni, öyle yarım yamalak değil, içimde bir boşluk bırakmana, her şeyime karışacak kadar, bir mesajında mutlu olup bir susuşunda içime kapanacak kadar, yanındayken dünyayı unutup gelince herkese yabancılaşacak kadar, ben seni geçerken uğralan biri değil, kalınacak yerin misin gibi sevdim, bir güneşin doğuşuna aşım, bir de senin bakışlarına, bir dünyaya hayat veriyor, bir de bana Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm, yayınlar, aleyküm selam. Buca Kırıklar, F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın. Müslüm Gürses'ten Biz Babadan Böyle Gördük şarkısı, Aslan Babama Gelsin Kızın Arya. Buca F tipinde kalan canım dayılarım Mehmet Ali ve Kanivar Çelik, sayenizde bugünlere geldim. Bir ay sonra atanacağım. Tüm aileyi ciğerci apoya götürme sözüm var. Sizi bekleyeceğiz. Biz çok güçlü bir aileyiz. İyiyiz, sizi bekliyoruz. Doktor yeğeniniz Medya. Selamünaleyküm, kalbi güzel insan, ben T1B11'den Gizginler Koğuşu'ndan Tepecik'ten Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran, aleyküm selam Berdan kardeşim. Koğuşumuzun ve Kuruçay'ın lideri dayım Erkan Ecellioğlu olmak üzere kardeşim Cio Yaşar Doğanay, dayım Ali Tural Yençuz, canlarım olan Ercan Ballı, Hasan Kulan Muru, Öncü Vedat Dermez, Erhan Teker, Ali Endek Akındal, Muhammed Aziz Öncü, Serkan Yıldız, canım kanım Murat Değirmencioğlu, bu canlarıma selam olsun. Gece Aslan abim Fırat Gezgin abimizin selamı. Kapalı kapılar ardında kim ne olduğu belli olmaz. Kimin ağa, kimin araba olduğu af çıkınca belli olacak ve selam Murat abi. Abi Murat Bingöl abime ve tüm dostlarıma Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Yunus Batur'a da selam olsun. Ben T1B11'den Gizginler Koğuş'tan Nurullah Öncü. Senin aracınla Sebattin Yalçın, yani Salı dayımızın ellerinden öpüyoruz. Derde abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Ali Erkan Ecellioğlu. Dostlarımız Ferdi Bingöl, Mehmet Salman, Selo Keko, Fırat Öztaş, Terem Volkan Kızılyel, Harun Tarduş, Ferhat Turgay, Nurettin Ersarı, Köylü Mehmet, Aydın Demirbaş, Resul Ozan, Ahmet Kartal kardeşler, Ali Hendek, burada yazan ve yazamadım canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek.

0: üzere. Şakran Teoş B9'da yatmakta olan Necip Takar, zor günlerin elinde sonunda biteceğine ve yeniden kavuşacağımız güne inanarak yaşıyorum. Aklımda kalbimde hep seninle, ne kadar uzak olursan ol sevgimiz bu duvarları aşacak kadar güçlü. Kendine çok dikkat et, dualarım hep seninle, canımın içi Adana Layhan, yorgunum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat kardeşim, buradan kadın kapalıda bulunan derdim Dilek Karakaya'ya sesleniyorum. Bazı yol ayrımları vardır, insanın hayatını değiştirebilir, güzelleştirebilir. Nedensiz çiçek açmaz ya hayatta. Sen de benim çiçeğim oldun, açtın hayatıma. Seni tanıdıktan sonra sebebim oldun hayata. İnşallah özgür yarınlarda mutlu oluruz. Yan yana seni seven, sana değer veren biri var. Hep burada inşallah güzel yarınlar bizim olacak. Sen sakın elimi bırakma. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çenek, buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrıbeke, Mustafa Fidan, Mustafa Cansunan, Borancan Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Boran, Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezler, bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm değerli abim Murat. Benim için değerli olan canlar Oğuz Solu, Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman, Ogün Özdemir, Mahmut Tütüncü, Baran Yıldız, Hacı İbrahim Taşıyan, Celal Eken yani Celomen, Faik Temizliş, Ali Arap, Aslan Poyraz Sayıcı, Resul Kartal, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Oktay Özdemir, Çağrı İşçi, bu değerli canlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14'ten Celal Eken yani Celomen, aleykümselam Celal kardeşim ve Serhat Bostudaş, aleykümselam kardeşlerim. Radyo başındaki tüm dostlara ve yokluğumuzda arkamızdan film çevirenlere selam olsun. Demir parmaklıklar bedeni esir alır, deli yürek değil. Bizim gölgemiz bile bazılarına ağır gelirken yokluğumuzda bayram edenler erkenden sevinmesin. Günler geçer, kapılar açılır, bu aslanlar geri döner. Gerçek dostlara selam olsun. Ben T1B4'ten Celoman ve Serhat Bostaş. Ben T1B4'ten Celal Eken yani Celomen ve Serhat Bostaş. Dört duvar arasında gün sayıyoruz diye bittiğimizi sananlar varmış. Aslanın sessizliği fırtınanın habercisidir. Biz buradayız, kafamız dik, sabrımız çelik. Günü gelecek, devran dönecek, o yarım kalan hesaplar elbet bitecek. Dışarıdaki tüm has kardeşlerime selam olsun. Ben T1B4'ten Celomen ve Serhat Bostaş. Ben T1B4'ten Celal Eken yani Celomen ve Serhat Bostaş. Gece bir söz, bir imtihan ardından bir güzellik saklar Allah. Öncesinden sonra fazlasıyla verir. Bize önce sabır, sonra şükür düşer. Ben T1B4'ten Celomen ve Serhat Bostaş. T1B9 koğuşundan Alperen Kiriş, koğuş abilerim Kasabalı, Ferhat Bayram, Laleler başta Selçuk olmak üzere diğer abilerim ve kardeşlerim Dibek Başılı, Fırat Bardakçı, Çam Dibili, Ahmet Durmaz, Kuruçaylı, Baran Koleş, Okan Biçer, Nurullah Özkan, Deniz Atay, sizleri çok seviyorum. Ala T tipi B1 B9 koğuşundan Alperen Kiriş, sen benim her şeyimsin annem, bu günler de bitecek, seni çok seviyorum anasının kuzusu, can paresinden evlat çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat Bey, aleyküm selam, hayırlı yayınlar. T2A4 koğuşunda bulunan Eyüp Yeldir radyo başına. T2A4 koğuşu Eyüp Yeldir, aslanım iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun sevdiğim, gülen yüzüm, ışığım, cennetim ey benim candan öte canım, ciğer parem, aslanım doğum günün kutlu olsun. Seni her evrende seveceğim, bekleyeceğim, varım yoğum, yoldaşım iyi ki varsın. Rabbim bize en güzel zamanda en güzel şekilde kavuştursun. Çağrı Çelik'ten Fikrimin İnce Gülü eserini aslanıma, yiğidime armağan ediyorum. İzmir'den hasret dolu selamlar Gökçe. Murat abi, ben Hülya Akgöl Ceyhan dört duvarda bulunan Damla Üstütüncü, Hülya şu güzel kızım Damla, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seda Sayın Yıkamazlar Bizi şarkısı gelsin Murat abi, çalarsan sevinirim, sevin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevş'ten Şahin Bekler, aleykümselam Şahin kardeşim. Başta abilerim Ferdi Seres, Kürt Hasan, Yunus Ersoy, Hamza Onay, Emircan Karaca, Tatar Seres, Ferdi Bingöl, Yavuz Bal, Can Polat, Tarla Belen, Can Görgülü ve Kürt Hasan abimin sözüyle ya derdime derman ya katliama ferman şarkısı armağan olsun Şahin Beklen. Murat abi ben T3'ten Şahin Bek'ten Derli abi dostların Ferdi Seres, Baran Atçı, Aytaş Titiz, Berkant Baran, Baran Boran, Burak Baran Erdem, Doğan Çağdaş hep Bektaşoğlu. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İnsanoğlu nankördür, bilemezsin efendini. Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini. Şahin Bek'ten. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Baran Atçı. Aleykümselam Baran kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum abim Şahin Bek'ten olmak üzere akabinde Erdem Doğan, Ahmet Doluklu, Pınar, Burak, Berkant, Baran, Boran kardeşler, Ümit Tekçe, Vedat Baran, Gökhan Yılmaz T4'te bulunan Reşat Atçı'ya çok selam ediyorum. Ve şu sözle bitirmek istiyorum Murat abi. Kaybedeceğim oyunu oynamam ben, masaya koyduklarım vazgeçtiklerimdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Eşe Paşalı, Saddam Buğra, Uğurlu Şükrü, Büyük Talaş, Emir Yalçın. Farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Farhat Arslan, Yusuf Kaya, Emir Can Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki biz var olanı yaşadık, var söylesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim Birik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Eşref Paşalı, Saddam, Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Zerdi Zaylan, Emir Yalçın. Bu derlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar ve Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir. Bu arada T2A1'deki kardeşlerim. Sizin yanınızda Eyüp abim var. Eyüp Gürgür. Dinliyor mu, duyuyor mu bilmem. Ama benim çok çok selamımı söylerseniz çok sevinirim. T2A1'deki kardeşlerim. Eyüp Gürgür abime benim selamımı söylerseniz sevinirim. Ben Zehra Delikanlı. Bu şarkı Şakran bir nolu. Bir nolu kapalı T tipi ceza infaz kurumu B17 koğuşuna bulunan en derdim Veysel Çapkan'a armağan ediyorum. Veysel kardeşim, duymuyor musun mesajlarımızı? Akşamları bu saatten sonra kulağın radyoda olsun, sana zahmet. Veysel kardeşim, Veysel Çapkan. Ayrıca aynı koğuşta bulunan tüm arkadaşlarına da selamlarımı gönderiyorum. Allah hepsine sabır versin. Veysel'im sana kırgınım, evet, ama bu kırgınlık sevgimin önüne hiç geçmedi. En çok da hayallerimizi yarım bırakan zamana kırgınım. Her gün seni biraz daha özlüyor. Her gece kavuşacağımız günü hayal ediyorum. Bil ki kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Ne olursa olsun seni bekliyorum. Allah bizi en güzel zamanda yeniden yan yana getirsin. Seni çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı armağan olsun. Buca açık cezaevinde yatmakta olan dostumuz Oğuzhan Aydın'a Murat Göğe Bakan'dan Diğer Yarım şarkısını armağan ediyoruz ve en kısa zamanda kavuşmamız dileğiyle. Melih Yarkın Tosun, Enes ve Bilici. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B9 koğuşundan Eşref Paşalı, Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzdaki abilerimiz Kasabalı, Fikret Bayram, Lalilerden Selçuk Ok, diğer abi ve kardeşlerim Toros Tok ve Özdemir Çamdibili, Ahmet Durmaz, Dibek Başılı, Fırat Bardakçı, Kuruçaylı, Baran Küreş, Bucalı, Alperen Kiriş, Bayraklı'nın Nurullah, Özkan Çeşmeli, Okan Biçer'e selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Üçnoğlu Kapalı Cezaevinden Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso. Burada beraber kader birliği yaptım Aslan Yürekli kardeşim, Arda Ceren, Namıdar, Gattar, Tony ve Yusuf Şamar. Yusuf Samar'a bin selam ediyorum. Yere göğe sığamayanlar unutmayın. Bir de yerin altı var. Ben Üçnoğlu'dan Gürçeşme'den Afyonlu Deli Hasan. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım abi kardeşlere selam ederim. Veysel Şimşek, Savaş Aktaş Gürçeşme'den Afyonlu Deli Hasu. Yusuf Samar, Onur Beşer başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar içimizde hep bir umut var. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Üçnoğlu cezaevinden Arda Ceren. Murat abim, Şakran'da yatan ruhumun yarısı Şakir, hasret ağır ama sevgim ondan daha güçlü. Sen yeter ki iyi ol, ben seni hep aynı yerde aşkla bekliyorum, Allah seni korusun. Murat abi, Şakran'da yatan ruhumun yarısı Şakir, hasret bir gün yine gözlerinin içine bakıp çok bekledik ama değdi diyeceğiz. O güne kadar dualarımda kalbimde hep seninle. Ben sıra gizgin kalbimin asıl sahibi Fırat'ım. Her koşulda aslanlar gibi yanımda duran adam. Beni kendinden bile önce tutan adam. Gönlümü sana verdim. Ömrüm de senindir. Ayağına taş değmesin. Seni çok seviyorum. Çok aşığım. Hayırlı akşamların olsun. Ben Sıla Gezgin, aslanım Fırat Gezgin'im. Aşkım, 7'de işten çıktım, evdeyim, her şey yolunda. Perşembe günü Allah'ın izniyle yanındayım. Herkesin sana çok selamı var. Küçüklerin ellerinden öpüyorlar. Küçüklerin senin ellerinden öpüyorlar. Seni çok özledim. Gel etsin, kokun gelsin, kurban oldum. Hayırlı akşamların olsun. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Tevhüşler atan cam parçam Mert Yıldırım, hayat acımasız, bazen hiç duymak istemediklerini önüne seriyor. İnsan, bugün yaşadıklarımızı bir ömür hiç unutamayacağım ama ne olursa olsun bizim aşamayacağımız hiçbir konu yok. Sen iyi ki benimsin. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hatundere A15 koğuşu Hızır Mücahit, ama kurban oldum. Demir parmaklıklar sadece aramıza mesafe koyabilir. Kalplerimizi asla ayıramaz. Sen hep kalbimin en güzel yerindesin. Ben seni sabırla ve sonsuz bir sevgiyle bekliyorum ömrüm. Seni çok seviyorum. Aramanı bekleyeceğim. Allah'a emanet ol. İyi geceler. Murat abi, ben Nazar Bedirli, buradan Ferhat Turgay kardeşime sesleniyorum. Kardeşim, geçmiş doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Dışarıda ailenle ve sevdiklerinle mutlu olursun. İnşallah. Kardeşin Nazar Bedirli. Murat abi, ben Nazar Bedirli, canlarım Canan Bedirli, Meltem Bedirli, Nuran Gökçen, Ebru Gezer, Melisa Zeytünlü, Nazar Altaş, İrem Erdemir, Serap Erdur, Serpil Gültepe, Ceren Korkmaz, İlayda Doğan, gece sözümüz, kuyuda zorda mis, Mısır'a sultan mis, az oyalanın da görürsünüz gece şarkım, Yıldız Silve dizine dursun, armağan olsun. Tamam, sayfamızı yenileyelim. Evet, şöyle bakalım. T3'te kardeşim Yiğit Şirin'e ve Savaş Kaya, Baran Berşe olmak üzere selamun aleyküm. Canım kardeşim Yiğit Şirin, seni çok seviyorum, iyi ki benim kardeşimsin. Cezalar Yıldırmaz aslanım, her daim yanındayım, yanında olacağım, iyi ki varsın. Seni seven ablan Edo, Ahmet Kaya, Doruklara sevdalandım benden. Tüm abilerime, kardeşlerime armağan olsun. Çevirde yatan arkadaşım Devrim Akyol, selamun aleyküm, unutmadık, unutmayacağız. Çıktıktan sonra totemle devam, canımsın Edo elbet. Bir gün gazap izin, Melike Şahin olur mu şarkısı armağan olsun. Şakran T3B9 koğuşundaki cam parçam Koray Özmen radyo başına. Sevgilim, umarım iyisindir. Ben seni görebildiğim için dünyanın en mutlu insanıyım. Yarın da o civarlarda ara. Kafana takıldan konular geleceğim için çok önemsiz görüşüne geldiğimde konuşuruz detaylıca. Seni çok özledim. Annem ve babamın da selamları var. Seni çok seviyoruz sevgilim. İyi ol, dikkat et kalbim. Çeşme 9 koğuşundaki cam parçam Koray Özmen radyo başına. Yüreğim yüreğine değdiği günden beri aklım yoluna sürgün, kalbim sevdana mahkum. Mesafeler ya da zaman ne getirse getirsin, kalbimdeki yerin hep aynı. Birbirimsiz olmayı en acı şekilde yaşıyoruz. Dilerim ki bu günler geçsin. Bundan sonra acımız bir de el ele olsun canımın içi. Sen benim Allah'ıma emanetimsin. Seni her şeyden çok seviyorum. Yalından her şey sensin. Hava'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. Dün evdeydik tüm gün. Akşam Serap öğle kahve içmeye geldi. Yarın oğlanın hastane işleri var. Onlarla uğraşacağım. Buse'ye yazdı Kaan. O da gelemeyecekmiş. Emre tahmin ettim, çiçek için gönderme dedim. Şu an benim için anlamı yok. Kendine iyi bak. Allah herkesin gönlüne göre versin. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere, akabinde kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdibili, Yasin Açık, Emrah Gürbüz, Barış Duran, Erdoğan Dikmenoğulları, Yetişok, Gurur Sönmez, Burak Ceylan'ın canları, Eyüp Öztanık, Atakan Özü Uyanık, Oktay Özdemir, abimiz Serdar Özcan, bu derlere selamlarım. Bakidir geceye bir söz de ben bırakayım abi. Kazanan yalnızca Allah'tır. Menfaatçi kul alçaktır. Kuldan çekinen korkaktır. Hayat cesurları sever. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşundan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlarıma hitaben. Başta Emir Kızılay, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Burak Karabaş, Samet Akboğa, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Asil Çalışkan, Hakan Ekici, Muhammed Taşdemir, Kanat Sus. Bu derlere selamlarım. Bakidir gece bir söz, bir duruş uğruna bir gençlik feda olsun. Bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir, sağ ol Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat Bey, hayırlı yayınlar. T2 A4 koğuşuna bulunan Eyüp Yeldir radyo başına. Aleyküm selam kardeşlerim. T2 A4 koğuşu Eyüp Yeldir. İyi ki doğdun aslanım, doğum günün kutlu olsun. Sevdiğim, gülen yüzüm, ışığım, cennetim, ey benim candan öte canım, ciğer parem aslanım, doğum günün kutlu olsun. Seni her evrende seveceğim, bekleyeceğim, varım, yoğum, yoldaşım, iyi ki varsın. Rabbim bizi en güzel zamanda, en güzel şekilde kavuştursun. Çağrı Çelik'ten Fikrimin ince gül eserini aslanıma, yiğidime armağan ediyorum. İzmir'den hasret dolu su selamlar Gökçe. Murat abi, ben T2 A4 koğuşunda yatmakta olan Ali Baran Koç'tan aleyküm selam Ali Baran kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Foçalı Serhat dayım, dostum Mert Can Karayüz, Fatih Etingu, İlhan Adnan Özdemir kardeşler, Yusuf Oyur, Cihat Sert dayım, Bülent Dernek, Hamit Elma, Baran Akan, Erkan Ulukan, ismini sayamadım istisnalar hariç tüm dostlarıma selam ediyorum. Son olarak en büyük pişmanlığımız yanlış insanlara yaptığımız doğrular. Murat abi, bugün abimin doğum günü, senden ricam Müslüm Gürses Paramparça şarkısı Eyüp Yeldir'e armağan edersen çok sevinirim abim, sağ olasın Emir inşallah. Serhat Küçük abicim, Poçalı Serhat Bey, selamını aldım bugün, aleyküm selam sizlere de, koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar. Ferhat Turgay Ferom, selamını aldım, gözlerinden öpüyorum kardeşim benim, mesajlarım var, radyo başından ayrılma Ferom, parçalı parçalı okuyacağım kardeşim benim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKA 4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayım Foçalı Serhat ve Mertcan Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran Koç'tan Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taş'tan Meydancılar Kralı Okan Gürbüz, Eyüp Geldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır. Vesselam. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci, aleyküm selam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrak Şen, Celal Batur, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, Enes Köse, akrabam olan Hep Bektaşoğlu ailesine, amcam ve amcaoğullarına selam olsun. Kadın koğuşuna yatan yeğenlerim Saliye Bektaşoğlu, Gizem Akın, Menemen'de yatan kuzenim İlker Demirci ve Doğan Şit'e selam olsun. Özgür yarınlar yakındır canlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C18 koğuşundan Kaleli Beşir Acar, aleyküm selam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulunan dostlarım Mesut Çaylak, Hasan Sodan Ürüncü, Enes Köse, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş. Aynı kampüste bulunan dostlarım, kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak, Yakup Kaya, Mevlüt Yılmaz, dost ve kardeşlerime selam olsun. Sizlere seven sayan Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C18 koğuşundan Çimentepe'li köylü Mesut Çaylak, aleyküm selam Mesut kardeşim. Aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş, diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağrılı İbrahim, Bayram Eray, Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir, canlara selam olsun. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Sevgili kardeşlerim, hemen bir bakayım koğuşuna. T1A4'teki kardeşlerim, sesimi duyan kardeşlerim, öncelikle sizlere sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Baran Acabay diye bir kardeş var yanınızda, koğuşunuzda. Herhalde 3-4 gün önce sizin koğuşa gelmiş Baran Acabay. Bu kardeş benim dostumun evladının dostudur. Sizden ricamdır, bu kardeşimizi ben tanımam, o da beni tanımaz. Ama dostum, kardeşim, iki gözüm benden ricada bulundu. Abi dedi, rica eder misin? Tabii ki dedim. Kardeşlerimiz bizleri severler dedim. T1A4'teki kardeşlerim. Bu kardeşimizin ismi Baran Acabay. Kardeşimize sahip olursanız sevinirim. Tekrardan hepinize sevgiler, selamlar. Baran kardeşim, Nazar Taşuk kardeşimin de sana çok selamı varmış. Bilgin olsun sevgili kardeşim. Nişanlın herhalde. Üstümüzde kalmasın. Bir de Enis Kaya. Enis. Hemen ses kaydın var. Bakalım. Evet, Serhat Demirez kardeşimin hemen senin doğum gününe özel bir ses kaydı var. Onu da paylaşayım, geri dönmeyeyim bir de. Evet, Enis Kaya kardeşim.
1: Ulu Tertip ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Serhat Demirez. Öncelikle Murat abi, seni sevdiğimi bilmeni isterim. Aslan kardeşim Enis Kaya, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, saat, huzur, mutluluk ve özgürlüğünü nasip etsin. Abim benim, iki gözüm, hiçbir şey için canını sıkma. İnşallah en yakın zamanda dışarıda beraberiz. Doğum gününü tekrar enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde beraber olmak dilekleriyle. Cümleten herkes Allah'a emanet olsun. Beni tanıyan tüm dostlarıma da binlerce kez selam olsun. Murat abi, seni de çok seviyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni seven kardeşin Serhat Demirez. Enis'im, gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanetsin.
0: Serhat'ım duymazsın ama ben de seni seviyorum. Zaten bunu biliyorsun, Serhat Demirez. Duydunuz, tüm dostlarına da kardeşleri de selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Ama Keko Suat'ın da mesajını okuyayım. Canım kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Aleyküm selam Keko Suat. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bugün canım yeğenim Ferhat Turgay'ın doğum günü. Allah nice özgür günlerde doğum gününü nasip etsin. İnşallah kardeşim. Mehmet Şin kardeşim, canım yeğenim Keko Murat, canım kardeşim Fırat Gizgin, canım oğlum Fırat ve tüm mahkum arkadaşlara ve tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Kardeşim Murat, seni seviyorum. İyi yayınlar dilerim. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce şarkısı Ferhat Turgay ve tüm mahkumlara armağan olsun. Saygı sevgilerimle Keko Suat. Keko, ben de seni çok seviyorum. Ellerinden öperim. Hemen tekli mesajlara bakalım. Tekli mesajlarımıza bakalım. Bir tane okuyalım, ondan sonra bir şarkı. Bugün ha bir kez daha olsaydım, Allah nasip ederse kardeşlerim, gece 1'e kadar, yani son mesajınızı paylaşıncaya kadar buradayım. Uzun yola çıkacağım, Allah nasip ederse. Dualarınızı eksik etmeyin kardeşinizin arkasına. Salı, çarşamba, perşembe bir aksilik olmadı sürece, salı, çarşamba, perşembe sevgili Özgür kardeşim yarın itibariyle başlayacak. İnşallah cuma gününe kadar işlerimi halledip yetişebilirim. Halledemezsem cumartesi buradayım, ama halledersem, kazasız belasız gelirsek cuma akşamı burada huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Bir kez de hatırlatmış olayım. Bilginiz olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Senin aracınla ben teki A20 koşulan Mehmet Şengel. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel. Canım kanım Bahattin Şengel. Reisim Mafya Sedat Çimentepe'den Sarı Gürkan Bayraktan Doğukan Çevik. Can dostum Süleyman Akan. Can kardeşim Torbalı'dan Bozo Ercan Demir Beren. Şirket sahibi Mesut Yılmaz Ramazan Yıldırım Çağrı Bey. Ben Çimentepe'den Sudenas TK20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e sevgili kocam, seni çok seviyorum. En kısa zamanda kavuşmamız dileğiyle, iyi ki sen aslan kocam. Benden sana Sıla Şahin'den Aya şarkısı armağan olsun. Evet, bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Bir güzel şarkının hemen akabinde kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Batuhan Palal Alpaslanım. Evrakları çıkardık. Teyzemle Optimum'a geldik. Sabah PTT'ye yatıracağım görüntülü. Ben alacağım dostum. Söyledim, seni seviyorum, hallediyorum her şeyi ben de. Dediğin gibi sıkıntı yok. Alpaslan, geçmiş olsun kardeşim benim. Batuhan da çok selam var. Daha mesajlarım var, bilgin olsun. Sadece bir tanesini okudum. Haberin olsun. Alpaslan aldanmaz kardeşim. Evet, Ferhat Turgay kardeşim de bir kısım doğum günü mesajını hemen okuyorum. Çünkü mesajlar çok var. İnşallah onu da yetiştireceğim. Kolay gelsin Murat abi. Ben Sinan Ecevit. Aleyküm selam kardeşlerim. T1C7 atan canım kuzenim. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel senelerin olsun. Allah'a emanet ol. Ferhat, bazılarında ismin yazılı, bazılarında ismin yazılı değil. Ama bu okunacak olan doğum günü mesajları sana ait. Ferhat, bilgin olsun kardeşim benim. Kolay gelsin Murat abi, ben Şiran, T1C7 atan canım kuzenim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Kolay gelsin Murat abi, ben Elif Turgay, T1C7'de olan abim Ferhat Turgay, doğum günün kutlu olsun, özgür senelerin olsun, seni çok seviyorum canım abim. Murat abi, Ahmet Kaya doğum günün şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Helin Turgay, T1C7 olan abim Ferhat Turgay, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, Allah sana uzun ömürler versin inşallah abim. Murat abi, ben Sinan Önen, T1C7 atan canım kardeşim Ferhat Turgay, İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Murat abi, ben Hanife Turgay, T1C7 olan canım oğlum Ferhat Turgay, İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice özgür senelerin olsun, Allah sana uzun ömürler versin inşallah. Estağfurullah Hanife ablam, ablamız simzin. Murat abi, ben Refşan Ersan, T1C7 olan canım Ferhat'ım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah sana sağlık, huzur, mutluluk versin. İnşallah doğum günün kutlu olsun. Murat abi, ben Ahmet İrgen, T1C7'de olan canım kuzenim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah sana özgürlük günler nasip etsin inşallah. Allah'a emanet ol. Murat abi, ben Dilan, T1C7'de olan Ferhat Turgay, doğum günün kutlu olsun, nice güzel senelerin olsun canım kuzenim. Murat abi, ben İzzet İlgen, T1C7'de olan kıymetli abim Ferhat Turgay, doğum günün kutlu olsun, Allah sana uzun ömürler versin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canım abim, Allah'a emanet ol. Ferro, şimdilik bu kadar. Gece 12'ye kadar WhatsApp'ı bitirinceye kadar paylaşacağım mesajlarını, haberin olsun kardeşim benim. Hemen kaldığımız yerden devam. Evet. Ben Menemen Ceon'dan Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı B11 Betül Duran radyo başına. Cumartesi günü cenazesi vardı Murat abi. Öncelikle kurban oldum. Başın sağ olsun. Hala anne de başsağlığı diliyor. Annen de başsağlığı dileklerini iletti. Dakikam olmadığı için cumartesi mesaj atamadım. Dedemizin Allah mekanını cennet eylesin, bütün ölmüşlerimizin de. Moralini yüksek tut, kendini salma, üzersin beni. Sen güçlü bir kızsın. Karaca ve kız kardeşim de başsağlığı diliyorlar.

Kendine iyi bak, seni çok seviyorum Maviş'in Betül'ü. Ben Bayraklı'dan Maviş, B11'den Betül Duran. Ben sana birçok faks ve APS gönderdim. Tarihlerden anlarsın, bu telefon yasağın hiç olmadı. Ben seni mesajsız bırakmam, kulağın radyoda olsun. Şu an yan yana değiliz ama kalplerimiz yana yana atıyor. Kendini yalnız hissettiğin zaman elini kalbine koy. Ben oradayım. Annemin, teyzemin numarası sende var. Haber gönder arkadaşından. Disiplinin ne zaman bitiyor? İyi geceler Maviş'in Betül'ü. Murat abim cansın, sen de baş tacısın. Sağ ol Maviş kardeşim. Sağ olasın hep beraber. T1C6'da yatan ailem, canım eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Birini bu kadar sevmek mümkün mü bilmiyorum ama sana olan sevgimi anlatmaya çalıştım. Her cümleden daha da büyük. Seni çok ama çok seviyorum. Oy benim canım. Şahsen derlime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koğuşlan Turan Abanuz, beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilört, Mike Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Şakir Hüsün Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişan, farklı koğuş ve kurumlarda yatan Berler Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tan. Bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6'dan Mike Ali Can Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptım. Dost abi kardeşlerim, başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilört, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan canlar, Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşik, Ahmet Cintar, Yusuf Bozkurt, Hacıko, Azat, Erol Çaki, Fehmi, Memişo, Bilen, Enes Yiğiter, bu canlara selam eder. Aram Serhat'tan Ladulo şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Alican. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen John 4 koğuştan Yunus Batur, aleyküm selam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım, kardeşlerim Okan Duran, Emircan Ecesoy, Emre Özdemir, Fatih Özyıldızlı, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Şenol Demircioğlu, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Menderesli Onur, Ahmet Can Yelbiz, Teoman Şehit, Yaşar Çelik, Mehmet Akar, Batuhan Özer, Kadir Çali, Muhammed Can Mutlu, bu isimlere hitaben zalime merhamet, mazluma ihanet dedi. Murat abi Menemen John 4 koğuştan ben Yunus Batur, başta Şakran 4 Noğlu'da bulunan babam Can Batur, 1 Noğlu'da bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur, 1 Noğlu'da bulunan kardeşim Cezo Sedat Çalışkan, 3 Noğlu'da bulunan dostum Osman Sakırga, benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Rafet Kale Sinan'da, Dede Barış Kurtuldu, Yıldızlı Muro, Hasan Berke, Tuncay, Ahmet Gezer, Baran Beren, ismini sevmadım, tüm dostlara selam olsun. Menemen John Depp koğuşuna yatan aslan abim Yunus Bağatur'a, ben kardeşin Esile, canımın içi iki gözüm, evimizin reisi abim, seni çok özledim. Uzun zaman oldu görmüyorum seni, sesini duymuyorum, çok özledim seni. İnşallah Rabbim seni kurtarsın, hep yanımızda ol, hep evimizde ol, hiçbir zaman Rabbim seni eksik etmesin bizden. Anamın babamın oğlu abim, ben hep söyledim abim. Amine abama beni de götür ama getirmedi sana, bana darılma canım abim. Veride Veci'den Ceylan Taşkıran'a, Murat abi Ceylan'ım hastalanmış, onu radyo başına çağırır mısın abi? Ceylan Taşkıran kız kardeş, Rabbim şifanı versin, İnşallah duyuyorsundur. Ceylan'ım bol bol abdest tazele, dua ederek yat uyu, İbo'nun düğününe sıkılma, dışarıda olsaydık ben seni o düğüne getirirdim, sakın canını fazla sıkma, geceleri bol bol dua et, Allah'ım sana şifa versin, seni seven Veride Veci. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan Tülay anne ile konuştum. Ceylan Taşkıran, bak Ceylan, bol bol bismillah çek. Ya Şafi ismini çek. Allah'ım sana şifa versin. Sen çok sıkılıyorsun. Çok üzülüyorum sana. Kendini toparla bak. Sen koskoca Veli Deveci'nin karısısın. Kendini toparla güzel karım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, yanındaki olan arkadaşları Ceylan Taşkıran, Ayetel Kürsü okuyun, o dışarıdayken de gece benim yanımdayken de korkuyordu. Ben ona bol bol dua ediyordum, iyi geliyordu. B1 koğuşu sizden ricam, Ceylan'ıma Ayetel Kürsü'yü okuyun, şifa olsun.
Veli Deveci'den Ceylan Taşkınan'a prensesim sen canını sıkma, biz buralara ölmeye girmedik. Sen yalnız değilsin, sen neleri atlattın, benim Ceylan Taşkınan'ım güçlüdür, seni çok seviyorum. Sen bunu da atlatacaksın, çoluğun çocuğun bu Veli, hep beraber olacağız. Allah'ım sana Şafi ismine şifa versin. İyi olduğuna dair radyodan bana mesaj at güzel Ceylan'ım. Beni de fazla sıkma, Tülay annemle konuştum ben. İbo'nun düğününe de sıkılma. Veli Deveci'den Asena Üner kız kardeşim radyo başına. Asena abim, Allah seni sevdiklerine kavuştursun. Allah senin gönlüne göre versin abim. Ceylan Taşkıran ablana Ayetel Kürsü oku, bir de Şafii ismi okuyup Ceylan ablana üfle. Allah seni de tez zamanda ailene kavuşturması dileğiyle Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gökhan Ergül, hayırlı yayınlar abi. Aleyküm selam Gökhan kardeşim, sağ olasın. Birinci sözüm, seninle ilk defa ölünmez ki, gökyüzüne bak, aynı yerdeyiz, bu bana yeter. Herkesin gecesi güzel olsun. Aysel Yakuboğlu, Tarifi Zor şarkısını çalarsan sevinirim, sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, ikinci sözüm, kimse için solmamıştı bu kadar çiçek. Her şeyin bir ilki bir de sonu varmış. Sokaklar gül kokuyor, kaderi suçlamamak gerek. Elif Buse Doğan'dan Yaka Yaka şarkısı armağan olur, sevgilerimle Gökhan Ergül. Kolay gelsin Murat abi, her daim kalbimizde olduğunu bil. Duygularımıza ses olduğun için eyvallah abi. Ben Gökhan Ergül, üçüncü sözüm, yarınlardan umudum asla kesmedim. En güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle Burak Bulut Nabız şarkısı sevgilerle Gökhan Ergül. Sağ ol Gökhan kardeşim, elimizden geldiği kadar. B7 koğuşundan Melike Baran'a ve geceye söz bırakmak istiyorum. Canım anne, seni çok özlüyorum. Her geçen gün hasretim biraz daha büyüyor. Sen güçlü olduğun sürece ben de güçlü olmaya çalışıyorum. Seni çok seviyorum ve sana kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Annemin Bahar, Seher, Tülay ve Yağmur'a selamları var. Benden Ayaz Erdoğan, baba şarkısı armağan olsun. B7 koğuşundan Melike Baran'a geceye söz bırakmak istiyorum. Güzel annem, sen benim en büyük gücümsün. Bazen seni çok özlediğim için içim acıyor ama biliyorum ki bugünlerde geçecek. O güzel görüşünü yeniden göreceğim. Günü bekliyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanetsin. İki gözüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün Diyar, Yurteli Kadir, Yurteli, Mustafa Karabıyık, Ferhat Ercan, Doğan Güçer, Yunus Emre Tezcan, Burak Yılmaz, Davut Demir, Can abilerim, Mehmet İnan, Agit Üreğ, Onur Süz, Agit Özkan, Umutür, Baver Başkan abi kardeşlere selam olsun. Ben hemen de yatan Sinan Dost'a da selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından, keskindir Ahmet Kaya'dan, Doruklara sevdalandım gece armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi Dost, Fikret Dost, dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan yani Akrep, Agit Canlarım, Agit Üreğ, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Güçer, Heyecan Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Abi ben Ümit Bingöl, kadın kapalıda yatan sevdiğim derlim Işıl Ercan Bingöl'ü çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Işıl'ım, zor günlerin sabrı, güzel günlerin anahtarıdır. Önümüzde dağlar düşmanlar eğilsin, mahpusla mezarda ben varım yanında. Yalnız değilsin Işıl'ım, seni seven Ümit Bingöl. Murat abi ben T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim Işıl Ercan Bingöl ve Sedef Uçar, Hande Sığırcı, Diren Yıldız. Akabinde burada yatan dostlarım Sercan Paşalılar, Deniz Kuş, Rıdvan Kılınç, Hoca Vedat Şen, Çirkin Sinan Alpay kardeşler, Halil Altan Taş, Batan Güneş tesellimiz, Doğan Güneş umudumuz olsun dileklerimle. T2C10 koğuşuna yatmakta olan göz bebeğim Mehmet Topçu'ya daha da kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturacak. Allah'tan ümit kesilmez güzel gözlü sevgili. Az daha sabır elbet, bir gün özgür günlerde görüşeceğiz. Rabbim yanında olsun, kurban olduğum seni. Çok seviyorum, Allah'a emanetsin. Ben T2-10 koğuşundan Bornovalı Alican Coşkun aynı koğuşta bulundum. Dostlarım Volkan, Ural, Sidar, Erol, Muhittin, Oral, Şehmus ve İsmail Altın'da kardeşlerim. Mehmet Topçu, Muhammed Yıldırım, Yunus Akça, Koca hepsine selam ediyorum. Değerli büyüklerim Serdar Özcan, Soner Taşokun ellerinizden öpüyorum. Ayrıca kadın kapalıdan Serap, Cemile, Sineme sevgilerimi yolluyorum. Gece bir söz, sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Ben Bornovalı Alican Coşkun.
Murat abi, İzmir Adliye'de yatan Mahmut Gökdemir abime İrem Kübra Gökdemir'den sana özlem, sana hasret. Sabrın, özgürlüğün olsun, seni herkesten çok seviyorum. En güzel günler bizim olacak. Bu zor zaman geçecek. Dayan bir tanem. Uygar Doğanay'dan kanım kurusun. Murat Bey kolay gelsin. Canımın canı, güzeller güzelim, ömrüm Beyza. Beyza Özkan, seni çok seviyorum. Bunu asla unutma. Her zaman daha

gibi arkandayım. Bu gece sana yok başka hayalim şarkısını armağan ediyorum. Gözümün nuru, iyi geceler. İyi yayınlar Murat Bey. Canım kızım Beyzan. Aşkım, ahiretteki yerimi bilmem ama benim bu dünyadaki cennetim sensin anneciğim. Seni çok severim güzel kızım. Allah'a emanet ol. Sağ olun Ayşe Hanım. Şakran Teş C5 Koşnavullan oğlum Aksel var ol radyo başına. Canım oğlum seni çok özledim. Bil ki dualarım her zaman seninle. Güçlü ol, umudunu hiç kaybetme. Bugünlerde geçecek, kavuşacağımız günler mutlaka gelecek. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak oğlum. Seni Allah'a emanet ediyorum. Şakran Teş C5 Koşnavullan canım eşim Aksel var ol radyo başına. Ömrüm ben senin için yaşıyorum, geleceğimize tutunuyorum, biliyorum ki sen de bunun için ayaktasın. Biraz daha sabret lütfen, geçecek her şey. Ben dışarıda bir hayat sürmüyorum, sadece idare ediyorum bir şeyleri, bunu bil. Sen içeride ne yaşıyorsan 10 katını dışarıda yaşıyorum. Bizim için dayan, bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. İyi yayınlar Murat abi. T3C5'te bulunan ömrüm Aksel Varol radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Canım yarın avukat bey yanına gelecek, soracaklarını not al. Benden istediklerini mektupla göndereceğim. Her şey geçecek, sana söz veriyorum. Bitecek kısa zamanda, dışarıda oturup beklemiyoruz, uğraşamıyoruz şüphen. Dışarıda oturup beklemiyoruz, uğraşıyoruz şüphen olmasın. Ben senin için dayanıyorum, sen de benim için dayan. Murat abi istekleri artık çalacağını söylemiştin. Aylardır Yüksel Baltacı'na elbet şarkısını istiyorum. Rica etsem açar mısın bizim için, iyi yayınlar. Kız kardeşim valla gidip geleceğim. Cuma günü buradayım, artık bundan sonra 7'de başlayacağım. WhatsApp mesajlarıyla tüm kardeşlerin mesajları içerisindeki şarkıları paylaşacağım kız kardeşim. Ona dair söz verdik. Sözümüzden geri dönüş yok. Ama inşallah bir gideyim geleyim. 7'de başlayacağım artık geldikten sonraki gün. Zaten onu da anonsunu yapacağım. Bundan sonra herkes, mesajı olan kardeşlerimiz ve radyoyu dinlemek isteyen abi kardeş, abla kız kardeşlerimiz geldikten sonra Allah nasip ederse 7'de kulağınız radyoda olsun. Her mesajınızın içerisindeki şarkılarınızı not alacağım. Dinleyeceğiniz her şarkı sizin istekleriniz olacak. Bilginiz olsun. Bir kez daha paylaştık. İnşallah süreç içerisinde paylaşacağız bunu da. Murat abi iyi yayınların olsun. Şakran T3C5 koşuna bulunan sevgili Mert Çulha radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Nasılsın Mert'im? Ben iyi değilim. Uşaktayım. Babam geldi. Bir yanım eksik, sen yoksun. Elbet kavuşacağız. Çok yakın o günlerimiz hayatım. Eren abi yarın gidecek görüşmeye. Hayırlı haberler yollayacağım sana. Önce Allah'a, sonra da kendine emanetsin. Seni çok seviyorum. Murat abi senden ricam Ahmet Kaya, Yaşanmadın Sen şarkısı sevdiğime armağan olsun. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Her gün seni biraz daha özlüyorum ama bu özlem bana sevgimin ne kadar büyük olduğunu da hatırlatıyor. Sen benim huzurumsun, yuvamsın, en güzel yarınımsın. Bir gün bu hasret bitecek ve ben sana kavuştuğum an bütün bekleyişlerimize değdiğini hissedeceğim. O güne kadar gözün arkada kalmasın. Seni bütün kalbimle, ilk günkü heyecanımla bekliyorum. Kendine çok iyi bak ömrüm. Seni çok seviyorum mis kokulum. Selam Murat abim, nasılsın? Ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Çok şükür, hep beraber yol alalım. B11 koğuştan yağmur boyunduruk. Nasılsın güzelim? Şu an sizdeyim. Ailecek oturuyoruz. Babanın, annenin selamı var. Seni özleyen bir kalp, seni bekleyen güzel bir hayat var. Umudunu hiç kaybetme. Çünkü umut hiç olmadığı anda bile vardır. En güzel günleri yaşayacağımıza inanıyorum. Seni seviyorum yağmurum. Yağmurum son olarak şunu unutma, iyisiyle kötüsüyle her an, her macera bir gün biter. Bu kötü günler de bitince, sen çıkınca benim de görevim bitmiş olacak. Bir de aşkım, şarj aleti olayı vardı ya, hani benim yoktu, sen getirmiştin. Ben onu annene babana anlattım, güldük, seni andık, seni seviyorum, Allah'a emanet ol aşkım. Aşkıma yalından her şey sensin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, canımın işi, gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Gücümü evladımın gülüşünden toplayan bir anneyim. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anneyim. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Onu bir gülüşüne kurban olurum. İyi kim? Kıymetlim Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım. Armağan olsun Sevim Çubukçu. Furkan'ım selamını aldım. Furkan Çubukçu sağ ol kardeşim benim. Sana da Koç'taki kardeşlerime de selamlar olsun. Öncelikle selamun aleyküm Murat abim. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta kardeşim olan Ahmet Ar, Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Polat Utar,
Hakan Kömürcü'ye selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? Melih, bir tane mesajınız gelmiş kardeşim benim. Bilgin olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Açık Cezaevinden Torbalalı Müslüm Küçük. Aleykümselam Müslüm kardeşim. Buradan Muhammed Sayın'a sesleniyorum. Aslan yürekli kardeşim ve can dostum, doğum gününde attığın sesli mesajı dinledim. Çok mutlu oldum. Nasıl unutmadıysan öyle de unutulmadın. Yaptığın dostluğu asla unutmam. Adaletin nasıl şaşmadıysa dostluğundan da hiç şüphe etmedim. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle kardeşin Torbalalı Müslüm Küçük. Ben Şakran Açık Cezaevinden Torbalalı Müslüm Küçük. Buradan Bucalı patron Eray Deniz Oyman'a sesleniyorum. Değerli ve vefakar kardeşim, doğum günümü hatırladığın için çok teşekkür ederim. Dostumuz orada ne kadar kalıcı olmuşsa dışarıda da bir o kadar bakidir. Bunu asla unutma. Seni seven fırlama kardeşim Torbalalı Müslüm Küçük. Buradan T1 John 7 koğuşuna sesleniyorum. Başta Muhammed Sayın olmak üzere Bucalı patron Eray Deniz Oyman, değerli kardeşim Yaşar Didin, sevgili kardeşim İvan Mağduru, Tayfun Torlak, Ramazan Kırmacı, Alican Kütükçüoğlu, Çırpının Gülü, Abdullah Karol, Erdinç Çalgıcı, Halil Kızıltepe, Serkan Korkmaz, Ahmet Kabak, Oğuzhan Rüzgar, Namıder Limontepe'li Uzi, bu canlara selam olsun. Seviyorsunuz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi selamlar. T2A2 oğlum paşam Samet Baran Demir radyo başına. Dünyam benim hazinem. Her şey hayrımıza ilerliyor. Benim en kıymetlim. T3C9'da yatan Savaş Aktaş dayın sana mektup gönderdi. Bir iki güne eline geçer, sağlığına sıhhatine dikkat et. Dün Savaş dayının eşi yengen Cansu'ya gittim. Sevgisiyle hürmetiyle beni misafir etti. Dayınla da görüntülü görüştük. Seni çok seviyor ve dostlarına kardeşlerine seni emanet ediyor. Rabbim size tez zamanda kavuşmamızı nasip etsin. Sizi çok seviyorum. Allah'ımıza emanet olun. Murat abim selamlar. Aleyküm selam kardeşlerim. T2A2'de yatan oğlum Samet Baran Demir, seni çok seviyorum paşam. Çarşamba günü Okan abinin de görüşüne ismimi yazdır. Seni görmek istiyor. T3C9'dan kardeşim Savaş Aktaş canımın içi. Rabbim sizin yanınızda olsun. Yeğenin önce Allah'a sonra da sana emanet. Sizi çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Yetiş Ok, aleyküm selam Yetiş kardeşim. Başta Tevfik Ok olmak üzere Yaşar Ok, Selçuk Ok, Seçkin Ok, Bektaş Ok, Azat Kaçmaz, Berdan Eriş, Baran Kaçmaz, Aydın Altın Yazar, Rüzgar Gözen, Çamdibili Yasin Açık, Lalilerden Yetiş Ok der ki, gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz dostumuzu kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuşundan Barış Turan, aleykümselam Barış kardeşim. Senin aracınla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben başta İshak Ünal, akabinde Cengiz Özen, Savaşkaya, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Anıl Öztürk, Aran Teker, Beşo Aydın, Enes Yılmaz, Fırat Baltacı, Ramazan Yıldız, Mert Aydın, bu derlere selamlarım bakidir. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun, gece bir de söz ben bırakayım. Bizi bir dostlarımız bilsin, onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi. Sana da iyi yayınlar Murat abi, Barış Duran, sağ ol Barış kardeşim. Hemen bir tane daha mesaj okuyayım. Bir tane daha mesaj okuyayım, sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşalım kardeşlerimle. TK4 koğuşuna oğlumuz Cemal Kara Hayit, bundan sonra Allah ayağına taş değdirmesin oğlum. Her şey çok güzel olacak. Dualarımız seninle, seni seven annen ve baban Orhan ve Gülten Kara Hayit. TK4 koğuşuna eşim Cemal Kara Hayit, en zor şey her gün konuştuğum biriyle artık konuşamamaktır. Orhan Gencebay'dan benim dünyam şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melahat Geldici Güzel. Melüşüm, seni bugün iyi gördüm, inşallah hep böyle olursun. Az kaldı, sabret. Azat'a mesaj attım, senin söylediklerini söyledim. Bakacak, bana dönüş yapacak, seni çok seviyorum kızımı, öp. Rabbim seni bize, bizi de sana kavuştursun. Murat abicim kolay gelsin. Aleyküm selam kardeşim benim, sağ olasın. Murat abim, Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melahat Geldici Güzel. Melüşüm, paranı birazdan yatıracağım. Ben Melahat Geldici Güzel, Şakran Kadın Kapalı'da olan can dostlarım Gizem Karadaş, Çakır, İbru, Melisa, Melis, Aşin, Sıla, Çilem. Rabbim sizlere, ailelerinize ve çocuklarınıza
kavuştursun inşallah. Meriç'im hiçbir şey kafana takma, her şey daha iyi olacak inşallah, özlenen ve beklenensin. Ben Damla Çakmak, B10'da olan Beyza Özkan bebeğim, nasılsın? Seni çok özledim, her an aklımdasın. Dualarım hep seninle. Perşembe görüşe kimler gelecek? Ben gelecek miyim? Annene söyle.

Fırat abi geçen güzel olsun. B9 koğuşuna bulunan kadife kaleli ablam Kürt Hülyam radyo başına. Kalbimin diğer yarası sen benim en kıymetlimsin. Aramıza soğuk duvarlar girmiş olabilir ama bu can bu bedende olduğu sürece aklım, kalbim, ruhum seninle. Seni unutursam kanım kurusun. Senin o yeşil gözlerine kurban olurum. Kürt Hülyam Mustafa Ceceli de unutamadım, unutamam. Benden sana gelsin ablam benim. Sağ olasın melek. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuştan Kadife Kale'den Kürt Hülya, sağ ol Hülya kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Üstümüze yıkılacağını bildiğimiz duvarları çiçeklerle süsledik biz. Ne demişler, ateşle oynayan ya evini yakar ya da kendini. T1'de yatmakta olan oğlum can parçam Cesur Bayhan ve aslan yerim Suat Atsoy'a da çok selam olsun. Mayın tarlası armağan olsun. Evet, iki güzel, yok bir güzel şarkı sonrasında, bir güzel şarkı sonrasında da kardeşlerim kayıt mesajlarının bir kısmını, niye böyle oldu? Evet, takriben bir 15 dakika sonrasına kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim.

Ben iki nolu C1'den Gediz Yukarı mahalleden Samet Kır. Başta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakya'dan Çeto Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2 C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2 A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayal oğlunu ben deliyim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta, Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim, Özer Bucalı, Maraz Sedat, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtakya'nın değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, derli abimiz Gamsız Taner, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'a da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır, hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim, Özer bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, öz bacım kadar sevdiğim Sakiye, Şahin, Belgin, Durak, Candan, Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalı Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta, Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşim Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim, çalarsan sevinirim. Ben T2 C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı B2'de icret etmiş olan derli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun, ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtakeli'nin Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek, soframızın derlisi Ümit Mankır, Çukur'un Kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm, Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer, Manisalı Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, Bornalı'dan Turgut Tokçan, beni her şartta benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maraz Sedat Salman, geceyi Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 C1'den Dadaş Furkan Özen. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokçan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la, Aliço, Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca T2 C2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum
Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan, yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakranda yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. T2 C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda Beyki Koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKCB'den Ümit Bankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim, sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'ta Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalıda yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleykümselam Barış kardeşim. Öncelikle aynı kurumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecellioğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğan'a kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir, geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın, gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğan'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolgahan Balcı, Eren Dinçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi, Ercan Bali, Berdan Doğanay, Yaşar İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can Başaran, Ömer Eriş, Erdal Güncü, Oktay Olcay, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahebedo'dan Çavraşam'ın Çalar mısın Murat abim? Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogyen Özdemir, Oğuz Toluk, can abim Mert Kahraman, can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi Osman, Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Sakap bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağlasın İbrahim kardeşim. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Celal Eken, Kral abi Mengin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk amca oğlum Keko, Fırat Öztaş Deren, bu derleri tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, kadın kapalıda bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine kadın kapalıda bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim, bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş.

Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleftos, Armağan Eleftos, Keko Fırat, Rafet Kalem, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya. Kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim, Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor.

0: kaldığımız yerden devam. Hemen ses kayıtları var. Öncelikle onları paylaşayım. Ferhat Turgay kardeşime ait, tamam. Geri dönüş olmasın.
1: Ben T1B3 Boğuşu'dan Keko Fırat Öztaşlar'ın. Bugün aslan dostum Ferhat Turgay'ın doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaşını ailem ve sevdiklerimle geçirim. Ben dileğiyle seni seven dostum Fırat Öztaşlar'ın. Kardeşim Ferhat Turgay'ın doğum günü. Ben T1B3'den Yasin Akçay. Bugün aslan kardeşim Ferhat Turgay'ın doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaşını ailem ve sevdiklerimle geçirmen dileğiyle. Seni seven abin Yasin Akçay. Ben T1B5 koğuşundan Volkan Kızınıyır. Bugün kardeşim Ferhat Turgay'ın doğum günü. Doğum günün enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaşını ve ailem ve sevdiklerimle geçirmen dileğiyle. Volkan Kızınıyır.
0: Hemen mesajını da paylaşalım. Biz T1B3 koğuşundan Keko Fırat Öztaşlanan ve Volkan Kızıl'ya tekli yatmakta olan aslan dostumuz Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgiler. Seni seven dostların Keko Fırat Öztaşlanan ve Volkan Kızıl'ya. Volkan, Fırat, selamlarınızı aldım Yalçın'dan. Aleyküm selam, aramışsınız. Vallahi telefon neredeydi onu da bilmiyorum. Sessizdeymiş radyonun telefonunu. Aramışsınız, hakkınızı helal edin kardeşlerim. Sonrasında Yalçın söyledi. Hemen gazeteci İbrahim kardeşimin de ses kaydını bulayım. Onu da paylaşalım ki geri dönüşüm olmasın. Evet, evet burada bulduk. Burada. Hemen onu da paylaşalım.
2: Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm. Ben Tolga Yalın.
0: Tolga, selamını İbrahim kardeşimden aldım. Gazeteci İbrahim kardeşim, Allah razı olsun, aradın, sesini duyduk. Çok teşekkür ederim. Tolga, senin de selamını aldım. Koğuşunuzdaki tüm abi kardeşler, İbrahim kardeşimden selamlarınızı aldım. Başım gözüm üstüne, aleyküm selam. Sizlere de sevgiler, selamlar. Gazeteci İbrahim kardeşim, bu Tolga kardeşimin ses kaydını birkaç kez daha paylaşacağım. Kulağın radyoda olsun. Süreç içerisinde paylaşacağım. Haberiniz olsun. Buca Açık Cezaevinde yatmakta olan dostumuz Oğuzhan Aydın'a Murat Göğebakan'dan diğer yarım şarkısı armağan ediyoruz ve en kısa zamanda kavuşmamız dileğiyle Melih Yarkın Tosun, Enes Bilici. Bence 8'den Dilek Karakaya, Derlim Fırat Çelenk. Pencerem en güzel yarınlara açılıyor artık. Dumanı tütüyor hayallerimdeki evin her odasında yankılanıyor. Huzurlu sesin şehrinde çıkmaz, sokaklar bile sana çıkıyor artık. Dünyanın tüm mutlulukları seninle omuzlarımda şimdi. İyi ki varsın. Ayrıca can dostum Mine Ekitmen, Rafet Kale kardeşime de mutluluklar. Çilem Demir, Erip Bozkurt ve tabii ki çok sevdiğim Ulviye Uçar. Tüm güzel şarkılar sizlere ve bizlere gelsin. İyi akşamlar Ankara'dan, selam olsun Elif Bozkurt kızım, inşallah beklenen günler bir an önce gelir. Gül yüzlüm seni çok seviyorum, her gün dualarımdasın, her bir duam sizlere kabul olarak dönsün annem. Kurban olduğum Çilem Demir, Mine Ekitmen, Dilek Karakaya kızlar, sizlere de selam olsun. Öncelikle Allah, sonra birbirinize emanetsiniz. Bu arada Fırat Çelenk, Dileğin çok selamı varmış, seni çok seviyormuş, mektup gelmedi Fırat'ım, böyle bir not var yani. Dilek seni çok seviyormuş, daha mektubun gelmemiş kendisine, bilgin olsun. Bu arada Koçero abim, Ayhan abim, Koçerom sana da sevgiler, Deniz'im sana da sevgiler, selamlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın, yanınızdaki dostlara da, misafir kardeşlere de sevgiler selamlar olsun Koçerom'a, dostum benim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim, şöyle kısa mesajları okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Aleykümselam Muzaffer kardeşim. Şakran T3C9'da yatmakta olan can dostum Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Umarım iyisindir. Bizleri merak etme. Her zamanki gibi bizler de iyi, sen iyi ol, gerisi önemli değil. Sevdiklerini hiç merak etme. Gözün arkada kalmasın. Dünyaya senin gibi bir tanesi daha gelmez. Sen çok farklısın. Sen benim can dostumsun. Aramızda her ne kadar mesafeler olursa olsun gönüller her zaman birdir. Seni çok seviyorum aslan dostum. Tez zamanda kavuşmak üzere. Allah'a emanet ol Savaş Aktaş. Murat abi ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Umarım iyisindir. Sağ ol Muzaffer'im. Çok şükür hep beraber yolalım sevgili kardeşim. Şakran Tevşi'ye 9'da yatmakta olan can dostum Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Farklı koğuşlarda birlikte kadar mahkum olan Samet Baran Demir, Halil ve Mehmet Karagöz kardeşler, Hikmet Önen, Çektar Bakır, Sero 0435, Görkem Kepenek, Ömür Oturak, daha ismini sayamadım, tüm dostlara selam olsun. Rabbim sizleri de zamanda sevdiklerinize kavuştursun inşallah. Beklenensiniz. Rabbim yar yardımcınız olsun. Allah'ıma emanet olun. İyi yayınlar abi canım. Ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit, sağ ol kardeşim. T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Bebeğim bugün mektup çıkardım sana, haberin olsun. Adım geçmemesi konusunda sözünü dinledim. Nasıl, iyi mi böyle? Seni çok çok çok seviyorum. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Abi canım ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit, T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Bebeğim bugün mektup çıkardım sana, haberin olsun. Adım geçmemesi konusunda sözünü dinledim. Nasıl, iyi mi böyle? Seni çok çok çok çok seviyorum. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Ben B11 koşundan tahliye olan Candan, Betül Duran ablanla konuştum. Ölüm belgesini faks olarak atıp seninle 10 dakika konuşma izni almışlar cezaevinden. Ablan biraz olsun moral vermiştir sana. Hayatla konuştum, belki radyo dinlemiyordur dedi ama ben yine de yazmak istedim. B11 koşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, bu acının tarifi yok biliyorum ama bil ki bu zor günlerde seninleyim ve yüreğim seninle atıyor. Hayat bazen çok acımasız olabilir ve en sevdiğimiz insanları kaybetmek bu canın en derin hali olur. Rabbim sana ve tüm yakınlarına sabır versin. Ben B11 koşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, ben her zaman her koşulda yanındayım, asla seni yalnız bırakmayacağım. Sen çıkana kadar da bu aboneliğim devam edecek, bunu bil. Sadece bir müddet şarkı armağan edemem bu üzücü haberden dolayı. Onun dışında benden ne istersen bir telefon uzağındayım. Keşke tutanak almasaydın. Bugün için pişmanlık duyuyorum, özür dilerim senden. Allah dedenin mekanını cennet eylesin, amin diyelim herkesin, cümle ölmüşlerimizin de. İyi akşamlar, kolay gelsin Murat abi. Ben Gülçin Asel Bulut, sağlık kardeşim. Şakran T2C5 koşun olan kocam Süleyman Bulut. Bir gün her şey güzel olacak. Yok, şöyle diyelim. Bir gün her şey güzel olmak zorunda. Seni seviyoruz. Engin Afşar abiye çok selamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Güzel günler yakındır. Mami ile konuştum. Tamam abla gelir, sıkıntı yok dedi. Haberin olsun. Abi güler dumandan umudum var. Çalar mısın? Kolay gelsin abim. Sağ ol kız kardeşim. Engin Afşar, Engin'im sana da sevgiler selamlar. Geçen aldım selamını ama bilmiyorum anons ettik mi etmedik mi, kusurumuza bakma kardeşim benim. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz, sen içeride ben dışarıda, aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Sen içeride sabrediyorsun, ben dışarıda senin için ayaktayım. Hasret ağır, sabır daha ağır benim göz bebeğim. Dilarım, Dilaram, öyle mi? Dilaram, evet Dilaram. İyi akşamlar abicim. Kadın Kapalı B11'de yatan benim göz bebeğim Dilara Küleş. Annem hiçbir sıkıntı yok. Biraz beni öyle gördün. Aklına bir şey gelmesin. Her şey yolunda. Kafana bir şey takma. Sadece seni çok özledim. Hepsi bu. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol benim ömrüm. Şakran Kapalı B3'te yatan canım kanım Necla Koçak. Seni çok severim. İyi ki varsın. Mektubun 2 haftadır gelmiyor. Haberin olsun karıcığım. Şakran Kapalı B6'da yatan canım Ebu Bekir'im. Seni dört duvar arasına, beni de sana hasret bırakan bu hayat bize bir kavuşma borçlu sevdiğim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe. Her şeyin üstesinden gelen canım kocam. Zor günler güzel günler içindir. Allah büyük bir umuttur yaşamak. Sen aslansın. En kısa zamanda yanımızdasın. Çetin Kızıltepe yaşayıp yazsın. Siz kopyalayıp yapıştırın. Allah sana yeter yakışıklım. Her zaman karın yanında. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, az zaman sonra aslan yine sahnede, sarsılsak da yıkılmayız. Allah'ın izniyle kendine iyi bak. Aslan çekildi azıcık köşesine. Çocuklar meydan sizin, yaşama sebebim Aycan Kızıltepe, Taybe Kızıltepe, aslan ablalarım. Size cezalar koymaz, siz aslansınız aslan. Hemen iki tane ses kaydı var, onu da dinletelim ama kimin onu da bilmiyoruz, bakalım şöyle.
3: Ailem olmam dileğiyle. C2'de yatmakta olan değerli Selma
0: Evet, kaldığımız yerden devam. Biz T1C17'den Muhammed Sayın. Hiç kimse her şeye sahip olmasa da arkadaşı olmadan yaşamak istemez. Karakterine göre seviyorum. Aslan dostum Eray Deniz Oyman. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron Murat abi, yayınlar. Yener Çevik Hasta İşi şarkısına yer verir misin? Gece bir söz bırakmak istiyorum. Her düşüş bir öğreniş. Ne

Üç biter ne öğreniş, sağ olasın Eray kardeşim. Biz Muhammed Sayın ve Eray Deniz Oyman kardeşimiz olan Ferhat Turgay doğum gününü kutluyoruz. Nice senelerin olsun aslan kardeşim. Bütün koğuşun selamları var. Yanındaki canlara da selamlar olsun. Hemen kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş başımın tacı. Emrine amade olduğum yakışıklı eşim bizler iyiyiz. Aklım bizde kalmasın. Çocuklar da iyi. Yarın Allah'ın izniyle aramanı bekliyoruz seni. Çok özledim çocukluğum, her şeyim. Hep aklımda, gönlümdesin. Niye böyle yukarı çıktı sayfa? Hep aklımda, gönlümdesin. Baktığım her yerdesin. Seni çok seviyorum. Bak Savaş, Allah için Savaş. Bak şimdi ben okuyorum. Kız kardeşim orada yazıyor, diyor ki okumayacaksın mı abi hala? Bak o... Savaş kurban hadi. Kız kardeşimle aradığın zaman dedi ki Murat abi benim mesajımı okurken sen okumayacaksın mı abi diye yazdın. Aha şahitleri Savaş. Ben nerede olduğumuzu da karıştırdık değil mi? Hep aklımda, gönlümdesin. Baktığım her yerdesin. Seni çok seviyorum. Çocukluk aşkım Savaş'ım. T2A2'deki olan paşa yeğenimiz Samet Baran Demir. Yengecim seni görmesek de seni çok seviyoruz. Her zaman arkandayız. Arkanda göremediğim bil ki yanındayız. Yakışıklı yeğenimiz Samet Baran Demir. Savaş Aktaş, biz birbirimize sadece aşık olmadık. Biz birbirimize dua olduk, kader olduk. Tek dileğim Rabbim bizi o ve tertemiz sevgimizi her türlü fırtınadan sükunetle korusun. Allah bizi birbirimize emanet etti. Bu emaneti her türlü kötülükten korusun. Allah aşkımızı nazarlardan, kalbimizi birbirimizden ayırmasın. Gönlümün efendisi Savaş Aktaş. Ben T3C9'dan Savaş Aktaş aslan yeğenim. T2A2'de olan Samet Baran Demir yeğenim. En kısa zamanda telefonda konuşacağız. Allah'ın izniyle bugünler geçecek. Sana ve koğuşundaki beni tanıyan dostlarım ve kardeşlerime selam olsun. Savaş Aktaş. Ben Gülten Karagöz, Ceylan Taşkıran radyo başına. Abla duydum hastalanmışsın, çok üzüldüm. Biz de sana çok sıkılıyoruz. Sen güçlüsün. Bak ben buralarda yalnız kaldım. Kendinizi güçlü tutun ki ben de burada güçlü olayım annemle. Sen keşke yanımda olsan. Sen bana niye Tülay annenden haber yollamıyorsun? Ben Tülay anneyi her gün arıyorum, seni soruyorum. Bugün abim de Tülay anneyle konuştu. Allah'ım sana tez zamanda yardım etsin. En kısa zamanda oradan kurtul. Ablam üzülme, hep beraber güzel günler bizi bekliyor. Ben Gülten Karagöz, Ceylan Taşkıran, Gamze ablam radyo başına. Ablam bol bol abdest al, dua et. En kısa zamanda yanımızdasın. Ben buna inanıyorum. Eski günlerdeki gibi güzel olacağız. Hani bana sen diyordun ya hiçbir zaman güçsüz kalma diye. Şimdi onu ben sana söylüyorum ablam. Tülay annenden bana haber yollat. Senden haber bekliyorum canım ablam. Ben Gülten Karagöz, benim pırlantam Ceylan Taşkıran yani Gamze ablam radyo başına. Ablam bir gün Tülay annenden haberini aldım. Çok hastaymışsın. Allah'ım sana yardım etsin. Tüm dualarım seninle ve annemle. Bizi habersiz bırakma. Pıtırcık bile seni sordu bugün. Bize ne yap ne Tülay anneden haber yollar. Naciye Sarsılır, Veli Deveci'den, Ceylan Taşkıran'a, Yusuf Sarsılır'dan, Aslı Tunçlar'dan, Fatma Tunçlar'dan, İsmet Deveci'den. Biz bir aileyiz. Baba Safet İlhan Özcan, geçmiş doğum günün kutlu olsun. Gülten Karagöz abim, geçmiş doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Veli Deveci'den başta Naciye Sarsılır annem. Annemin ellerinden, ayaklarından öpüyorum. Sevgi Özcan teyzem yani hanıma, Arzu Aslı Tunçlar, Hasan Sarsılır, Devrim Özcan, Yusuf Sarsılır, Ceylan Taşkıran, İsmet Deveci kardeşim, Asena Üner, Efe Tunçlar, Hasan Yüksek, Fatma Tunçlar, baba Saffet. Biz bu aile olarak kimin altın, kimin teneke olduğunu biliyoruz. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan dayımız Foçalı Serhat ve Mert Can Karayüz, Erdi Şeker, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran, Hamit Elma. Aynı kurumda yatmakta olduğum kardeşim Mazlum Sürer, Ali Sürer, Şehmu Sürer, Devlet Sürer ve ismini sayamadım yeğenlerim, gözlerinden öperim. Yusuf Oyur, Mustafa Meral, Şahin Şen, Salih Şen, Erkan Ulukan. Koğuş arkadaşlarıma selam ediyorum. Foça'da Serhat dayımın güzel sözüyle bitirmek istiyorum. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır. Ahmet Kaya, hikayemiz bizim şarkısı. Baran Akar, Adnan Özdemir, İlhan Özdemir, Yusuf Oyur. Bu isimlerde selamlar olsun.
Hayırlı akşamlar Murat abi, yayınlar. Ben Seyran, sağ ol kız kardeşim. Şakran T1-17 atmakta olan Çekdar Bakır'a selam olsun. Temmuz güneşisin sen. Aralık'ta bir sana tutkunum, bir sana düşman. Yanında olamasam da doğum gününü yüzüne karşı kutlayamasam da hep sol yanında olacaksın. Doğum günün kutlu olsun. Allah gözünden yaş damlatmasın Çekdar'ım. Bugünkü dileğim bir an önce aramızda olman, özgürlüğüne kavuşman. Abi Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı Çekdar Bakır'a gelsin, çalarsan sevinirim. Hayırlı akşamlar. Kurtuluş kardeşim, evi araman gerekiyormuş. Kurtuluş Şakarlı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 Koğuş'tan Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım, Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Eşref Duman, Çakip Başkan, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre Küçük, Coşkun Oğuz Kara, Metenur Karataş, Yusuf Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uludağ, Mehmet Şahin, Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, Agit Fırat Çergel. Bu derlere benden Halil İbrahim Şaksa armağan ediyorum. Aslanın ine giren parçalanmayı göze alır. Hasan Yüksek. Çimentepe'den Özosar, Menemen C18'de yatan veliahtım Hasan Yüksek radyo başına. Yunus yanımda seni çok özlemiş, selamı var annem. Ben de çok özledim seni, kurban olayım sana. Kalbim her şeyim oğlum, seni çok ama çok seviyorum. Az daha sabır, kurban olduğum her şeyim. Müslüm Adıyaman kardeşime, Erhan Ozan oğlum Veli Deveci, Eşref Duman baba Saffet Özcan ve Veli Kızıltepe İsmet Deveci'ye de selam olsun. Hepinizi Allah kurtarsın. Ben Harun Tarduş, T1'de teklide kalmaktayım hala. Kardeşim Ömer Faruk Yıldırım benim, çok şükür olsun, inşallah sen de iyisindir. Ailem, ailenle iletişimde bir sıkıntın ve sorunun olursa lütfen söyle, merak edilecek bir durumda yok. Her şey Allah'ın izniyle çok güzel olacak kardeşim. Ömer Faruk Yıldırım'a Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Ben Harun Tarduş, teklide kalmaktayım. T1'de olan tüm abi kardeş dostlara selam olsun. En baştan Mehmet Eryakşı amcama, sonra Ahmet Can Alan dostuma, Osman Temel ve Sergen Temel, tüm A16 ve Koğuş'a, Ferhat Tunç'tan Bir Kanarda türküsü armağan olsun. Ben Harun Tarduş, teklide kalmaktayım. Volkan, Kızılyer, Keko Fırat, tüm B3'e selamlar olsun. Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Ben Harun Tarduş, teklide kalmaktayım. Tüm canlarıma, tüm dostlarıma, sürem kısıtlı olduğundan dolayı yazamadım. Arkadaşlarım ve dostlarım haklarını helal etsinler. Herkese en içten dileklerimle selamlarımı iletiyorum. Ben Şehmuz Tarduş, canımdan çok sevdiğim oğlum Harun Tarduş. Buradan oraya kadar çok selamlarımı iletiyorum. Ailen dayıma yanında diyardan ve dünyayı şarkısını armağan ediyorum. Harun kardeşim, sana da selamlar. Hamza kardeşimin de çok çok selamı var sana. Haberin olsun, üstümüzde kalmasın kardeşim benim. İyi yayınlar Murat abi. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, sağ ol kız kardeşim. Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya, canım sevgilim. Hayatıma girdiğin günden beri kalbimde tarif edemediğim bir huzur var. Sen sadece sevdiğim insan değil, aynı zamanda en büyük desteğim, en güzel tesadüfüm oldun. Gözlerine baktığımda, geleceğimi, gülüşünü gördüğümde ise mutluluğumu görüyorum. Seviyorum, iyi ki varsın, iyi ki benimsin. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da doktorum, canım sevgilim. Bazen kelimeler sana olan sevgimi anlatmaya yetmiyor. Bilmeni isterim ki hangi mesafe olursa olsun, hangi zorluk çıkarsa çıksın, kalbim hep seninle atacak. Seni her geçen gün, ilk günkü heyecanla değil, ondan daha da derin ve daha güçlü bir sevgiyle seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benimsin. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Derdi eşim Doktor Zeki Kaya. İyi geceler ve günaydın diyemesem de uyuduğumda, en son düşündüm, uyandığımda ise ilk aklıma gelen sensin. Bunu gece de biliyor, sabah da biliyor, Allah da biliyor. Özlemek mi? Nefesinden bile öpesim var. Yüreğime yakışanım. Sevdiğime benden Serkan Nişancı'dan seni seviyorum. Armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Doğan Turan. Öncelikle canım kardeşim İshak Ünal, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Barış Turan, Apo Demir, Çaygan Dinçer, Ahmet Toy, Vedat Polat, Savaş Kaya, abim Kemal Bozkurt, 4-0'dan Hakan Uyar, Serdar Buz, Erman Yel, Emre Demircan ismini sayamadım. Tüm arkadaş ve kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden tüm arkadaşlara armağan olsun.
Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu'dan İshak Ünal. Öncelikle İlkan Öztürk, Savaş Kayan, Mahmut Tunç, Kemal Bozkurt, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Barış Duran, Vedat Polat, Çaygan Dinçer, Burak Karaba, Remzi Tekdemir, Cengiz Hışırcı, Emre Kara, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan Okan, Akın Ümitcan Akın, Okan Tekinay, Yasin Karaca, Hasan İştek, ismini sayamadım. Tüm dostlara, arkadaşlara, kardeşlere selam olsun. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Özlem Özlü'den Gönlüm Dağlar'da şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden tüm arkadaşlara armağan olsun. Hayırlı akşamlar Murat abim, Aydın Bıçakçı radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Can yoldaşım Aydın Bıçakçı, ben Jerfin. Belki şu an yolumuz zor ama benim yolum senin yolundur. Kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekliyor olacağım. Ölüm olmadığı yerde umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun Aydın'ım. Allah'a emanet ol, seni canından çok seven Jerfin. Selamünaleyküm Murat abim, ben Şakran Açık Cezaevi B7 koğuşundan Yavuz Bal. Aleykümselam Yavuz kardeşim. Aynı kurum ve kampüste bulunan benim için değerli kıymetli dost abilerim olan Serdal Özcan, Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Hüseyin Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Abdullah Gezer, Zafer Mingan, Ahmet Kaya, Karaboğa, Boran Çiçek, Yener Mantu, Eren Özbendir, Cüneyt Gültekin'e selam eder. En kısa zamanda dostluk sofrasına görüşmek dileğiyle. Dertler kalıcı değildir, bugünlerde geçecek elbet. Yavuz Bal. Murat abi, ben Şakran Açık Cezaevi B7 koğuşundan Yavuz Bal. Öncelikle mahalle çocuklarım olan Cumali, Kurkutan, Çınar, Deniz Kurt, Gökhan, Aydın, Güvenç, Ulu Çamlı, Mersin Pınarlı, Cem, Bayır, Tunç, Boy, Emrah, Gül, İbrahim, İlhan, Burak, Çelik'te, Halit Yıldırım, Hüseyin Akgül son olarak. Canım kanım olan kardeşim Ferdi Bal'a selam eder. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğine. Özgür günlerde gelecek umut dolu yarınlara Yavuz Bal. Murat abi, ben Şakran Açık'ta yatmakta olan Gürçeşme'de Yavuz Bal. Ege hapishanelerinde yatan tüm dostlara selam yollamak istiyorum. Başta Can Kemal Bal olmak üzere Cihan Bal, Remzi Tekdemir, Çapa, Hakan Ecerer, Cem Bayır, Sait Faykol Çam, Mustafa Çakır, Yasin Gökalp, Okan Miço, Çakır Taner, Zafer Mingan, Serkan Ezgi, Şahin Bekten, Berat Kurtay, Ümit Can Taşdemir, Esat Alsaç. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Yavuz Bal. Veli Kızıltepe, Aslan Kocam, sen benim her şeyimsin, arkamdaki yıkılmaz dağım, evimin, çocuklarımın reisi. Ayrılık rüzgarı çok erken esti, en kısa zamanda yanımızdasın, her şey eskisi gibi güzel olacak. Senin varlığın bana yeter, adamlık mekanla değil duruşla izlenir. Bizi bilen bilir, tartı var, terazi var, her şeyin bir vakti var, Allah bize yeter. Kendine iyi bak, öpüyorum seni. Murat abi sana da selamlar, aleyküm selam kardeşim benim. Şakran'da yatan asil kadınım Aycan Kızıltepe, Cennet Kızıltepe ablam, senin varlığın bize yeter. Sen iyi ol, özgür günler yakındır. Allah'tan umut kesilmez, kendine iyi bak, öpüyorum seni. Sana cezalar koymaz Tayyip'e, Kızıltepe'ye de selamlar olsun. Size cezalar koymaz, erkek gibi kadınlarsınız. Adana Layhan Hüküm Giymişim şarkısı sizlere gelsin canlarım. Selam Murat abim, ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan. Aleyküm selam Esen kardeşim. Abladan selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Sana da koğuştaki tüm kardeşlerime selamlar olsun. Benim güzel dostlarım Hayriye Seyyar, Belgin Durak, Nezahat Resimci, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Aslan kardeşim, Pelin Arslan, Busenur Çevik, Diyarbakırlı Şiko, Zihal Aksır, C14'teki canlarım Ezel Özel, Nazan, Demirhan Sıla, Poyraz Hatice, Buse Yılmaz, Gece Sözün Son Sözü, Mahşere Bıraktık, Nasıl Olsa Toplantıya Herkes Katılacak, Allah Var Gam Yok, Mustafa Çeceli ve Merve Özbey'den Duramıyorum, Ezel Özalp'e gelsin. İyi yayınlar abim, sağ ol kardeşim benim. Ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan, kader birliği yaptım dostlarım Hayriye Seyyar, Belgin Durak, Nezahat Resimci, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Yasemin Başaran, C14'deki meleklerim Ezel Özert, Nazan Demirhan, Pelin Dursun, Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Gece Sözüm, gidenlerin derdine düşseydik kalanlarla kahkaha atmazdık, Eyüp o yeraltı tüm A5 koğuşuna gelsin, kolay gelsin Murat abim. Kadın kapalıda yatan ablam Sima, nasılsın canımın en içiysindir inşallah. Biziz annemler, burada oturuyoruz. Arayamayacağını duydum, çok üzüldüm, kurban oldum. Olsun, sen iyi ol, o bize yeter. Perşembe yanındayız inşallah zaten. Seni çok seviyorum ablam, Allah'a emanet ol. Tüm koğuş arkadaşlarına da selamlar, Müge Kına. Kadın kapalıda yatan bacım Cansu Gülbahar, nasılsın bacısı? İyi ol, biziz, bu kadar dayandın. Az daha dayan, yakın zamanda yanımızdasın, seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Bir isteğim, bir şey olursa her zaman haber gönder, seni çok seviyorum. İyi geceler Müge Kına.
Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalıda yatan baldızım Şima ve canım Cansu'ya. Nasılsınız canlarım? Biz iyiyiz Allah'a şükür. Hiçbir şekilde aklınız kalmasın. Siz kendinize çok iyi bakın. Yeter. Yüce Allah'ın izniyle yakında çıkacaksınız. Canınızı sıkmayın. Bir isteğiniz olursa haber gönderin. Sizleri çok seviyorum. T1B11'de olan Fırat Gezgin, Nurullah Öncü ve Kampüs 3'ü bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlar olsun. Ben Ceylan Taşkıran, Veli Deveci ve Naciye Sarsılır radyo başına. Ben iyiyim, siz de iyi olun. Güzel Gülen yakında, sizleri seviyorum. Velim sen de sıkılma, üzülme. Sana faks çıkardım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abi Uygar Doğanay'dan Durak şarkısı Annem Sarsılır'a gelsin. Ben Yenişehir cezaevinde bulunan Dilek Atmaca Şakran'da bulunan kızım Yağmur Kara Söğüt için Hilal Zerdüş'ten Kimin Var Ki Senden Başka Çalar Mısınız? Kızımın doğum günü bugün. Seni çok seviyorum canım kızım. Beni merak etme, ben iyiyim. Beni ayakta tutan sizin sevginiz. O yüzden kendine dikkat et, canını sıkma. Buca Kırıklar'da bulunan canım eşim Erdal Atmaca. Sen de kendine dikkat et. Erzurum'un bir imtihanı var. Bizim de imtihanımız, ailemiz oldu. Allah başka dert vermesin. Bu günler de geçer. Allah'a emanet. Şakran teşhisli yatan oğlum Medet Doğan. Sen gözümün kökü aslan oğlumsun. Kısa bir ayrılık yaşıyoruz sadece evlat. Buna reklamlarda diyebiliriz. Nasipte tahliye olduktan sonra film kaldığı yerden devam edecek. Ve bir daha böyle kötü durumlar yaşamayacaksın inşallah. Az sabır babam. Oralar insana hayatın anlam ve önemini öğretir. Yaşadığın hayatın değerini böyle yerlerde anlarsın. Her zorluk arkasında ferahlık getirir. Sofranı paylaştığın abilerin ve arkadaşlarına selam olsun. Seni seven baban Murat Doğan elbet bir gün. Ben hemen T tipi hapishanesinde yatan aslan yürekli oğlum Burak Doğan. Nasılsın? İyisin değil mi evlat? Az daha sabır babam, inşallah güzel günler gelecek. Sen de bizlerin yanına döneceksin. Uzun ayrılıklar yürekteki yangını daha da ateşliyor. Bundan cezaevinde yatan bütün Doğan ailesi fertlerine de selamlarım olsun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Kanınız canınız Murat Doğan. Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alpoy, Hakan Kaplanoğlu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Kaan Asuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilyurt, Murat Arslan, Hüseyin Doğan. Ayrıca Bozkurt Özkurt derdi eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok çok seviyorum Yasem. Ve eşinin dostları Gülcan Karadenen, Meryem Demirdöven, Belgin Durak, Seda Canbaz, herkese selam olsun. Menemen cezaevinde Bayraklı'dan Burak Karabaş, derdi dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan, Ergün Antepli, Mehmet Ali, Bozkurt, Özkurt, Reco, Yıldırım, Yavuz Selim, Baydar, Mazlum, Sürer, Hasan, Berke Tuncay, Fırat İmrak, Keko Fırat, Öztaş, Teren, Atakan, Özü Uyanık, Deniz Mahsun, İkinci, Emircan Zılan, Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruç, oğlu hayat hesapla değil nasiple yaşanır. T3B9'daki Asil Ere, canım eşim bizi merak etme, her şey yolunda, sen güçlüdür, biz de burada seni sabırla bekliyoruz, her geçen gün seninle kavuşacağımız güne biraz daha yaklaşıyor, kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum ve çok özledim. İzmir Şakran T3B9'da bulunan canım kardeşim Asil Er, seni çok özlüyoruz, bilmeni isterim ki hiçbir zaman yalnız değilsin, hep dualarımdasın ve seni çok seviyoruz, güçlü ol, umudunu kaybetme, bu günlerde geçecek ve yeniden bir araya geleceğiz, kendine iyi bak, moralini yüksek tut, seni hasretle bekliyoruz ablam Nihal. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz T2'den Yunus Ülger ve Muhammed Aydın, bugün değerli kardeşimiz Ferhat Turgay doğum günü. Kardeşim doğum gününü enişten dileklerimizi de kutlar. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle geçirmen dileğiyle. Ayrıca Üçnol'da yapmakta olan Ekrem Birlik ve Çınar Birlik, sizlere de selam olsun. Canlarım bizi tanıyan herkese selam olsun. Biz Yunus Ülger ve Muhammed Aydın. Selamun aleyküm Murat abim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleyküm selam Yunus Emre kardeşim. Kadın kapalıda bulunan canıma can olan Evru Küçük Coşkun radyo başına. Canım eşim hasret ağır, sevgim ise daha güçlü. Kalbim hep senin yanında. Bir gün bu ayrılık bitecek ve yine el ele yürüyeceğiz hayatım. Aşkı, hayatımın aşkı. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merdon, Mahsun, Kaplan, Özcan, Balak kişilerinden kader mahkumu abimiz ve kardeşlerimiz Vahap Aksoy, Yusuf Oyur, Kadir Tör, Hasan Kaplan, Hasan Yaşa, Muharrem Ercas, saygı ve sevgilerimizle Aslan abim ve Aslan kardeşlerim, her zaman sizi seven sayan dostlarınız sizlerde. Merdo Mahsun Kaplan.

Kaplan Özcan Balak kişilerinden kader mahkumu abimiz ve kardeşlerimiz Vahap Aksoy, Yusuf Oyur, Hasan Kaplan, Hasan Yaşa, Muharrem Erciyes, saygı ve sevgilerimizle Aslan abim ve Aslan kardeşlerim, her zaman sizi seven sayan dostlarınız sizlerle. Murat abi selamun aleyküm. Ben Teyke A16 Koç'tan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yarsu Gökçe Tosun canım eşim. Bugün de seni düşündüm. Bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak istediğim çok şey var, birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek yetiyor. Gözlerini, gülüşünü, bana bakışını özledim. Ama en çok da yanımda oluşunu özledim. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı. Aleyküm selam kız kardeşim. Öncelikle Kaymakçı'da olan canım kanım yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı. Teş B9'da olan kıymetlim Serdal Aykurt Namıdar. Şeytom özlenensiniz, sizleri çok seviyorum. Yanımda olan dostlarım Derya Koç, Selen Delikanlı, Demet Doğan, Esra Yüksek, Buket Gönül, başka koçlarda olan kardeşim Dilo Biter, sizleri seviyorum. Yıldız Tilbe'den Kardelen şarkısı bizlere gelsin. Sizleri seven Sarı Pınar Cuhalı gece bir söz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyin çünkü vazgeçenler daima kaybedenlerdir. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, Kadın Kapalı'da yatan Pınar Cuhalı. Canım nasılsın, inşallah iyisindir. Şimdi abimle konuştum, sana çok selamları var. Birbirinizi üzmeyin artık. İkiniz de birbirinizi çok seviyorsunuz. Bir de ailecek, ikinizi çok seviyoruz. Her şey güzel olacak. Çıkınca güzel günler yakındır. Her zorluğun arkasında vardır bir ferahlık. Pınar'ım, annemin de çok selamları var. Serdal ağabeyim sana aşık, bunu biliyorsun. Seni çok seviyorum. Murat abi sana da çok selam olsun. İbrahim Tatlıses'ten sen aşıksın arkadaş, şarkısını çalar mısın? Allah'a emanet olun canlarım, sizi seviyorum. Aleyküm selam kardeşim benim. Selam paşam, tam benden bahsettin ama kapandı. Seni seviyorum paşam. Vallahi bahsettim, sen dinliyordun belki de. Yo, dinliyor muydun? Belki de internet gitmişse. Seni yolcu etmeye geleceğim inşallah. Bekliyorum. Selam paşam ben Koçero. Selam paşam ben Koçero. Aleyküm selam. Buradan çok şirin kardeşler, dostlarım, Allah kurtarsın. Bir an önce ailelerinize kavuşmanız dileğiyle. Cemal çok şirin, Celal çok şirin kardeşler. Seviyorsunuz dostum, sizi iyi gördüm maşallah. Celal kardeşim kilo almışsın, birlikte yaptığın tüm arkadaşlara da selam olsun. Ahmet Kaya'dan, Selda Bağcan'dan Koçero şarkısını çalarsan sevinirim, kardeşlere gelsin. Paşam bir de sana gelsin. Ya paşam Koçero parçasını dinlemek istiyoruz artık. Oraya geleceğim yolcu etmeye. Paşam gel buradayım. Buradayım abim benim, gel. Gel gel buradayım. Hemen bakalım. Ha şey vardı. Fero'nun doğum günü mesajları vardı. Fero hemen birazını da hafifleteyim kardeşim benim. Kolay gelsin Murat abi, ben Ömer Aslan, sağ olun kardeşlerim. T1C7 olan canım abim Ferhat Turgay, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun abim. Murat abi ben Ozan Dayar, T1C7 olan Ferhat'ım, doğum günün kutlu olsun, özgür senelerin olsun inşallah, Allah'a emanet ol iki gözüm. Murat abi ben Serhat Arslan, T1C7'de olan kıymetli abim Ferhat Turgay, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, Allah sana uzun ömürler versin, Allah'a emanet ol abim. Murat abi ben Ömer Önen, T1C7 olan Ferhat Turgay abim, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu özgür senelerin olsun inşallah canım abim. Murat abi ben Ali Turgay, T1C7 olan canım oğlum Ferhat Turgay, doğum günün kutlu olsun, Allah seni özgürlüğüne kavuştursun inşallah, seni seven baban, estağfurullah Ali abicim. Fero hemen 3 tane de sesim var, şimdilik onları da dinleteyim, hemen şöyle bir açayım, bir bulayım önce. Şöyle, neredeydi o? Yok, bu İbrahim kardeşim.

0: Niye açılmadı bu? Evet açıldı.
1: Ferhat Turgay, kıymetli abim Mehmet Latif Ekmen, geçmiş doğum günün kutlu olsun, en güzel günler senin ve sevdiklerinin olsun, eğer bir gün gözünden yaş akacaksa o da mutluluktan aksın, seni seven kardeşim Ferhat Turgay. Kolay gelsin Murat abi, ben tebeci

0: Bu değil. Tamam, bunu dinledik. Bu arka arkaya atıyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Bir nolu ceydi koşuna ben Yıldırım Bozdağ. Öncelikle benim için çok kıymetli ve değerli abim canım olan Ferhat Turan abimin doğum gününü kutlarım. Aslan abim nice senelere bir dahaki doğum gününde özgürlüğüne kavuşmanı tüm kalbimle dilerim. Ve Salih Bozdağ abime selam olsun.
0: Aleyküm selam kardeşlerim. Ama bunu da dinletelim.
2: Selamünaleyküm Murat abi. Kolay gelsin. Selam kardeşlerim.
0: Bu kadar Ferro, bilgin olsun kardeşim benim. Evet, 3 tane ses vardı. Sistem tekrarlıyor onu, yanlış anlamayasın. Kolay gelsin Murat abi, ben Şeyh Muslayer. Sağ olasın Şeyh Mus kardeşim. T1'de olan canım kuzenim Ferhat'ım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Murat abi ben Mesut Dayar. T1C7'de olan Ferhat'ım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice güzel senelerin olsun inşallah. Murat abi ben Kemal Turgay. T1C7 atan canım kardeşim Ferhat Turgay. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun, özgür senelerin olsun inşallah. Murat abi ben Mert Yakut. T1C7 atan abim Ferhat Turgay. İyi ki doğdun, iyi ki varsın inşallah. Diğer doğum gününde yan yana oluruz canım abim, Allah'a emanet ol. Murat abi ben Ömer Ören. T1C7 olan abim Ferhat Turgay, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice sağlıklı senelerin olsun canım abim. Murat abim ben Berfin Önen. T1C7 olan kıymetli abim Ferhat Turgay, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Murat abi ben Aydın Turgay. T1C7 olan Ferhat Turgay, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice güzel senelerin olsun. Murat abi ben Serok Önen. T1C7 canım kardeşim Ferhat'ım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice özgür senelerimiz olsun. Sağ olasın Serok. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi ben Semih Aktaş. T1C7 olan canım abim Ferhat Turgay, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yılların olsun. Murat abi ben Murat Arslan. T1C7 olan Ferhat'ım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice güzel senelerin olsun canım kardeşim. Ferhat bu kadar. Gelen olursa SMS üzerinden de biraz okumuştum. Yine gelen olursa paylaşırız kardeşim. Şimdi gazeteci İbrahim kardeşimin de hemen ses kaydının bir kez daha paylaşayım.
3: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tolga Yalır. Şartlan T3C17'de kader birliği yaptım. Dostum, daha arkadaşım gazeteci İbrahim Atbaca'nın bugün doğum günü. Değerli ve kıymetli dostum, doğum günün kutlu olsun. Nice huzurlu, sağlıklı ve özgür senelerin olsun. Bir dahaki doğum gününde inşallah dışarıda olursun. Seni seven, sayan dostun Tolga Yalır.
0: Tolgam, iki defa daha dinleteceğim. Süreç içerisinde bilgin olsun kardeşim benim. Hemen şöyle bir kısalım. Şöyle bir kısalım, hemen bakalım. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, canım karım, ben de ne kadar kendime sensiz bir yol çizsem de hayat bir tünel açıp o yolu senin yolun yapar. Çünkü bulamam yolumu bakmadan gözlerine. Bütün şehir bana yaktı, ben de şehri sana yaktım. Murat abi Sezen'im Halit Bilgiç'ten Düş Demeyi çalarsan sevinirim. Sezen'im radyoda kal. Ben Batuhan Çalıkuşu, başımın tatlı belası Sezen Çalıkuşu, içimize yağmur, yüreklerimize aşk yağsın. Hatta o kadar aşkla dolalım ki dizlerimiz titresin, ayaklarımız tutmasın. Ayrı geçirdiğimiz günlere ağlayalım, yağmurun suyuna karışmış gözyaşlarımızla kırılalım, dökülelim. Ölürüm belki de senden sonra, ne fark eder? Ayrıca Eylem Erçil kardeşime de selam ediyorum, Murat abi Sezen'ime. Sezen Aksu'dan Tükeneceğiz çalarsan sevinirim. Mehmet Fatih Özışık, hayat bazen bizi duraklatır ama bu yolun bittiği anlamına gelmez. Sağlığına ve moraline çok iyi bak. Çünkü dışarıda seni çok seven ve seninle yürüyecek kocaman bir ailen ve sevdiğin var, unutma, olur mu canım? Senin o güzel fedakar kalbini çok seviyorum ama lütfen o kalpten en büyük payı kendine ayır. Kendine biraz daha şefkat göstermeyi hak ediyorsun. Canın yanarsa canım yanar, üzme bizi. Sen iyi ol, zaten biz iyi oluruz. Evet, bir şarkı sonrasında son kardeşlerimin kayıt mesajlarını da paylaşacağım. WhatsApp'ımızı da toparlayıp SMS mesajlarına geçeceğiz kardeşlerim. Allah nasip ederse yola çıkacağım. Tüm mesajlarınızı paylaştıktan sonra. Evet, takriben bir 15 dakika sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayıp SMS'e geçeceğiz kardeşlerim.

0: Selamun aleyküm Murat abi. Ben Beyki Koğuş'tan Anıl Ural. Aleyküm selam Anıl kardeşim. Başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoka, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı Koğuş'ta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve Kadın Kapalı'da bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla Kadın Kapalı'da yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz, Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin, İbrahim Dündar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koç'tu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB7 Koç'ta bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder Boksör kardeşim, Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menem de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 Koğuş'una yatan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 Koğuş'una yatan canım kardeşim Şeyh Musa Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şeyh Muskurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 Koç'una yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuşundan Uğur Akbaş, benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Yakup Yırtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şehmus Kurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 koğuşunda yatan kardeşim Şehmus Akan, Çiko Gürkan, İlbars 3 nolu yatan kardeşim Müşko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam edelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümit Çantaş Demir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şehmus Kurt, Yakup Yırtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem Muhammed, Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuşundan Sezer Sayım. Kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir koştu. Uğur Akbaş, Cesim Bas, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan, Önal Çiko, Gürkan ve T3'te yatan abim Ergen Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 koğuşuna Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğ. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9 koğuşundan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm. Kıymetli kardeşim Mami Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykut, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı Özgün, Alican Zeybek, Sinyor Şahin Tekin, Fevzican Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Ömer Onur Çelik, 1 nolu A13 koğuşundan Kubilay Bozbe ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanla değil, duruşla ölçülür. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü, Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca Kadın Kapalı'da olan B7'de Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar, ruhumuz hala özgür, selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladığım derdi abim Ceyhun Öcal başlı olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal, Aykurt, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmen, Sabri Can Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam edelim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere

0: Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elektoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben hemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Eriş ve Fırat Aydın'a selam olsun bu derdi canlara. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah tutarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Vardı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Eriş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerim başta olmak üzere Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi Mehmet, Sait Deniz, Mami Vardı, Resul Pervane, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Eci, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik, ses getirecek yarınlar için.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: kayıt mesajlarımızı da sonlandırdık. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm abi, ben Samet Özdemir. Aleyküm selam. Samet, mesajın şimdi geldi. Hamdi şimdi atmış, haberin olsun kardeşim. T1A3'te bulunan Emir Özdemir. Emir Özdemir 23.30'da evi ara acil. Emir Özdemir kardeşim, Samet Özdemir kardeşim 23.30'da evi çok acil ara demiş ama 2 dakika geçmiş, istersen yine de ara, şansını dene kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben C4'ten Samet Özdemir, aynı kurum C7 koğuşuna bulunan değerli dostum Ferhat Turgay'ın bugün doğum günü. Buradan dostumun doğum gününü kutlar, bir dahaki doğum gününü sevdikleriyle geçirmesiyle temenni ediyorum. Nice özgür yıllara selam, sevgi, dua ile seni seven dostun Samet Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben C4'ten İbrahim Erişen. Aleykümselam İbrahim. Aleykümselam Samet kardeşlerim. Buradan C7'de olan Ferhat Turgay'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum ve gözlerinden öpüyorum. Kıymetli kardeşim, umarım bir sonraki yaşını özgür günlerde sevdiklerinle kutlaman dileğimle, İbrahim Erişen. Fuat Afindi radyo başına. Sen ve koğuş arkadaşlarına selam olsun, az kaldı, az sabır oğlum Kezabam'ın. Annen baban seni çok özledi, açık görüşe geleceğiz 24'ünde inşallah, yanındayız. Canım oğlum, sen ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Diyardan dayı Zore sana gelsin oğlum. Herkesin sana çok selamları var. Selma teyzen bize geldi. Çok selam var oğlum. Gözlerinden öpüyor. En kısa zamanda yanımızdasın canım oğlum. T1B14 koğuşuna selam olsun. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Okan Müçü. Aleyküm selam Okan kardeşim. T3A20 koğuşuna yatmakta olan Sait Faik Ölçen, yani Can abim, Nihat kardeşim, Emrah Acabey Çapa, Hakan Ecere, Tatar Berkan, Batur Umut Rençberg ile selam olsun. Ayrıca abi sana da kolay gelsin, sağlasın Okan kardeşim. Hemen Tolga Yalur kardeşimin ses kaydını arka arkaya dinleteyim. Hakkı kalmasın üstümüzde, sonra SMS mesajlarına kaldığımız yerden devam edelim. Evet.
1: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
1: Ben Tolga Yalur. Şakran T3C17'de kader birliği yaptığım dostum, dava arkadaşım, gazeteci İbrahim Atbaca'nın bugün doğum günü. Değerli ve kıymetli dostum, doğum günün kutlu olsun. Nice huzurlu, sağlıklı ve özgür senelerin olsun. Bir dahaki doğum gününde inşallah dışarıda olursun. Seni seven, sayan dostun Tolga Yalur.
0: Bir daha dinletelim, kardeşimizin hakkı kalmasın.
1: Selamun aleyküm Murat abi.
0: Aleyküm.
1: Ben Tolga Yalur. Şakran T3C17'de kader birliği yaptığım dostum, dava arkadaşım, gazeteci İbrahim Atbaca'nın bugün doğum günü. Değerli ve kıymetli dostum, doğum günün kutlu olsun. Nice huzurlu, sağlıklı ve özgür senelerin olsun. Bir dahaki doğum gününde inşallah dışarıda olursun. Seni seven, sayan dostun Tolga Yalur.
0: Evet. Tolga kardeşim de dinlettik. Bu arada bir not var. Bir kardeşimiz bir not yazmış ama onu okuyalım rica etti. Hemen kardeşimizin mesajını, neymiş mesajımızda. Abi rica etsem anons eder misin? A8 koğuşunda yatan Seçkin Alak. T2A19 koğuşuna bekleniyorsun. Kürt Aydın abinin koğuşuna seni istiyorlar. A8 koğuşuna yatan Seçkin Alak. T2A19 koğuşuna bekleniyorsun ricasına bulunmuş kardeşimiz. Hemen onu da paylaştık. Var mı başka tekli mesajlarımız burada? Bunu da okuyalım. Ben Muhammed Sayın Şakran, açıkta olan değerli değeri dağlara kadar uzanan sevgili abim Müslüm Küçük. O kadar insan uğurladın. Sen farklı bir iz bıraktın. Şakalarımızı özledim. Temiz yürekli insan dostum Eray Deniz Oyman'ın da sana çokça selamları var. Hemen bunu da paylaştık. Bakalım var mı tekli mesajlarımız. Evet, WhatsApp üzerinden şu dakikaya kadar sizler için gelen mesajlarınızı paylaştım abi kardeşlerim. Şimdi SMS mesajlarında kaldığım yerden devam edeceğim. Allah izin verse son mesajınıza kadar paylaşacağım. Sonrasında yola çıkacağım. Hayır dualarınızı eksik etmeyin. Salı, çarşamba, perşembe Özgür kardeşim yarın akşam Allah nasip ederse sizlerle olacak. Perşembe gününe kadar. Eğer bir aksilik olmazsa, işimiz rast giderse cuma günü burada olacağım kardeşlerim. İnşallah. Hayır duanızı eksik etmeyin. İhtiyaç var duaya. Selametle gidip gelelim. Cuma günü Rabbim nasip ederse burada olacağım. Bu akşam da kaçta bitirirsem sevgili kardeşlerim, burayı kapatacağım için komple buraya bilgisayarları, sistemleri kapatacağım. Çünkü 3 gün 4 gün olmayacağım için yayın aşağı bağlanacak. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Pek fazla da bir şarkı dizmedim. Çünkü tahmin ediyorum 12.30 yani 1 saat, 1.5 saate kadar işimi bitirmiş olurum. Ondan sonra yayın yönetmeni yayını buradan alacak. Aşağı bilgisayara yön verecek. Uzaktan bağlanıp artık şarkılarla bugünlük böyle idare edin. Rabbim nasip eder de ölmez, sağ kalırız, sağ salim gelirsek kaldığımız yerden daha güzel bir şekilde devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Kadın Kapalı C11'de bulunan Eminem'e seslenmek istiyorum. Sesini duymadan, yüzünü görmeden, elini tutmadan yaşayamam. Hadi geç olmadan gel artık. Tek bir kalbim var, başkasına adayamam. Seni seviyorum, kendine iyi bak. Yıldız Silve'den Çabuk Olalım şarkısı sana gelsin. Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Kadın Kapalı C11'de bulunan Eminem'e seslenmek istiyorum. Sesini duymadan, yüzünü görmeden, elini tutmadan yaşayamam. Hadi geç olmadan gel artık. Tek bir kalbim var, başkasına adayamam. Seni seviyorum, kendine iyi bak. Yıldız Stil ve Çabuk Olalım şarkısı sana gelsin. Halil Karagöz. Alaşehir M-Tipi'nden Eren, Şakran Kadın Kapalı'da yatan Çaki Hasan'ın derlisi Emine yengeme doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailen ve tüm sevdiklerinle geçirmen dileğiyle Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat kardeşim, ben TK1 koğuşundan Eyüp Gürgür. Aleyküm selam Eyüp abim. Dostluğumuz Aydın Demirbaş Radyo Başına.

Cüneyt Balcı radyo başına. Cüneyt Balcı abimiz gelmiş yanımıza, dosyayla ilgili bir sorun var. Kendisi biliyor, hanımın da tutuklama kararı çıkmış. Sigorta paralarını karşılayalım, yardımcı olursan dostum. Ozan Kartal'a da selam söyle ve koğuş arkadaşlara selam. Erdinç Ballıkaya'nın da selamları var. Aydın kardeşim, sen de ilgilenirsen sevinirim. Allah'a emanet olun. Ben Eyüp Gürgür. Murtakeli Bertu Eroşçınar. Eroşçınar. Evet, Bertu Eroşçınar diyelim. Ve koğuş arkadaşlarına Müslüm'den, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin? Çalarsanız sevinirim. Annem, seni çok seviyorum. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Canım kanım sevdiğim Minem. Sen benim her şeyimsin, iyi ki benimsin. Yan yana olamazsak da her saniye kalbimde olman büyük bir mutluluk ve bunu başarabilen tek kişisin. Ben her zaman senin yanındayım. İyi geceler. Abi ben B1'den Gamze Çakal, TK19'da yapmakta olan değerli dayım Kürt Aydın radyo başına. Ben iyiyim dayı, rahatım yerinde, bir sorun yok. Merak etme, sen de kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Annemin de çok çok selamları var. Murat abi TK koğuşu B5'ten Kasabalı komutan Murat radyo başına. Hayatım, telefon evrağı yarın elinde olacak. Gerekli yerlere yazarsın. Allah'a emanet ol. Seni seven eşin seni bekliyor. Bunu bil. Aleyküm selam kız kardeş. Selamünaleyküm Murat abi. İyi yayınlar. Ben Kadife Kale'den Velid Aklan, yani Lulu. Aleyküm selam Velid kardeşim. T212'de yatmakta olan tüm abilerime selam olsun. Kardeşlerime selam olsun. Muhittin abim, Fuat Can Ayırtır dayıcım. Gözünüz arkada kalmasın. Cuma günü ziyarete geleceğiz annelerle. Merak etmeyin abim. Hadi Allah'a emanet olun. Doğum günün kutlu olsun. Berke abicim, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle seni seviyorum. Kuzenin İclal. Şakran 2'nin oldu yatan Sercan Aktan radyo başına. Ben İsmail Aktan. Oğlum Sercan Aktan'a seslenebilir misiniz? Bizi aramasını bekliyoruz oğlum. Tüm dostlarına selam olsun. Ha, biz bunu anons etmiştik değil mi? Tabii anons etmiştik. Hakan Berke Timarlı radyo başına. Hakan Berke Timarlı radyo başına. Hakan kardeşim, böyle iki tane normal mesaj gelmiş. Hatta üstte de var. Hakan Berke Timarlı radyo başına. Hakan Berke Timarlı radyo başına. Bu kadar. Var mı devamı? Var. Evet. Hakan Berke Timarlı, doğum günün kutlu olsun. Canım kuzenim, seni çok seviyoruz. Bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Ahmet Kaya'dan doğum günün. Buradan kuzenim Hakan Berke Timarlı'ya doğum gününü kutladığımı iletmek istiyorum ve onu çok seviyorum. Özgür ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle Melike. Bu şarkıyı armağan ediyorum. Ahmet Kaya Karayaz'ı umarım ulaşır. Murat abi ben Berkant Baran değerli abim, Burak Baran değerli kardeşim, Boran Baran abim, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar, Mete Dökme, Mustafa Evcil, Fırat Korkmaz, Kerim Bakır, John 5'te bulunan abim Arap Fırat Yılmaz, B3'te bulunan Ahmet Kurtuluş Çakmak ve Fırat Çelenk, A7'de bulunan Özcan Yazar abime selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Berkant Baran. Doğum günün kutlu olsun Berke. Bir dahaki doğum gününü birlikte kutlamak dileğiyle Serkan Belma Uygun. Ben B2 koğuşuna olan Emel Madak. Kendi gibi güzel olan kalbi bir güzel olan kardeşim Meltem Toprak'la doğum günün, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bu yaşın sana dilediğin bütün güzellikleri getirsin. Ahmet Kaya'dan doğum günün armağan olsun. Hakan Berke Timarlı radyo başına, Aslan abim doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara Aras Çağrı Timarlı. Doğum günün kutlu olsun Berkecim, Allah yar ve yardımcın olsun, seni seviyoruz yengen Sevil. Hakan Berke Timarlı radyo başına, Allah sağlıklı huzurlu günler göstersin, doğum günün kutlu olsun anneciğim, gelecek günlerin geçmişten daha güzel olsun balam. Şakran Teş B8'de yatmakta olan Hakan Berke Timarlı, iyi ki doğdun, iyi ki varsın canım abim. Yeni yaşında yüzünü güldürecek gelişmeler yaşamanı, içindeki umudun hiç kaybetmemeni diliyorum. Her karanlık günün bir sabahı var. İnşallah en güzel doğum günlerini birlikte kutlayacağımız güzel günler de gelir. Seni çok seviyorum, nice sağlıklı ve mutlu yaşlara. Hakan Berke ve Hasan Timarlı, doğum günün kutlu olsun. Berke seni çok seviyorum. Elif Akbayram, dışarıda deli dalgalar armağan ediyorum Neriman. Hakan Berke Timarlı radyo başına, doğum günün kutlu olsun yakışıklı yeğenim, seni seven Celal Dayın. Hakan Berke Timarlı.

Doğum günün kutlu olsun yakışıklı yerim. Seni seven Celal dayın. Şakran T3B8'de yatmakta olan Hakan Berke Timarlı, doğum gününü kutluyorum. Bugünler geçecek, en kısa zamanda aramızda olursun inşallah. Kendine iyi bak, enişteme de selamlar. Samsun'dan Hüseyin Kayır. Menemen TTB kapalı cezaevi A16'da yatmakta olan oğlum Raşit Atan. Oğlum ilk göz ağrım, kokunu çok özledim annem. Her zaman her şeye en güzel ilaç. Elbet Rabbim güzel kapılarını açar bir tanem. Yeter ki sabret ve üzülme. Sen üzülünce sanki bütün her şey benim için çok zorlaşıyor. Ben daha çok üzülüyorum ama sen iyi olunca ben de iyi oluyorum. Seni fazlasıyla özledim. Haddi hesabı yok. Artık bu özlemin uçsuz bucaksız ama az kaldı. Dinecek tüm dertlerimiz, bitecek kederli günler. Bir gün gönlümdeki yarım gelen mesajımız. Murat abi, ben B7 koğuşundan tahliye olan dağlar kızı Reyhan Ceylan ve Ronar Koca A. Koğuşumuzda bulunan Seher Menteşe, Zeynep Urak, Sıla Zongur ve Şampiyonlar Ligi'nin anası Melike Baran için bizden Uygar Doğan'dan Ateş Ediyor şarkısını çalar mısın? Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma hayatım söylediklerini ilettim ama yine cevap alamadım. Yarın iş çıkışı ofisine gideceğim, halledeceğim, merak etme, haber bekle benden. Yanımda çalışan arkadaşım izinde, yalnızım, ondan olmadı her şey. Yazdım mektupta, cuma elinde olur. Bir de kırıldım sana, bugün haber yollamanı çok bekledim, olmadı canın. Sağ olsun, seni seviyorum, kendine iyi bak. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi, T3A7 koğuşundan Gediz'de Hamza Önay ve Gürçeşmeli Ünal Yılmaz, aleyküm selam kardeşlerim. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan Ünal Yılmaz abimin yaşama sebebi Aslan yengem Yağmur ve onun değerlisi Edoş radyo başına. Rüzgar eser kül savrulur, sevenler elbet kavuşur özgür günlere. Murat abi, bu derlere Eyfo Yeraltı şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T3A7 Gediz'de Hamza Önay abi, senin aracının abi, kardeş dostlara seslenmek istiyorum. Öncelikle aynı koğuşta bulundum, candan ötelerim Yunus Ersoy, Şahin Bekten, Ferdi Seres, Hasan Özferman yani Kürt Hasan, Davut Aslan, Aslan kardeşim Baran Ecellioğlu yani Altın Çocuk, Gürçeşmeli Ünal Yılmaz'a selamlarım bakidir. İkinoğlu yatmakta olan iki gözüm Aslan, dostum Muhammed Çağran'a bin selam olsun. Yokuşların sonunda yok oluşlarda varmış. Bilseydim nefes nefese yarım gelen bir mesaj Hamza kardeşim. Murat abi, Şakran T3A7 koşunan Hamza Önay, Şahin Bekten, Hasan Özferman, Ünal Yılmaz, Baran Akçı. Murat abi, senin aracınla gece güzel bir söz bırakmak istiyoruz. Biz aslanın kükremesi değil, azmi yenilmez yapar. Ne kadar yaralı olursa olsun onu asla hafife almayın. Aslanın yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır. Hakan Berke Timarlı, radyo başına doğum günün kutlu olsun canım kuzenim, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle seni çok seven kuzenin Berkay Cebeci. Hakan Berke Timarlı, doğum günün kutlu olsun bir tanem, en kısa zamanda özgür olmanı kutlamak dileğiyle seni seven teyzen Mahmure Cebeci. Murat abi, ben B4'ten Dilara Elduran, biricik küçük kızım Kürt Serenay, arkadaşlarım Ayşe Yılmaz, Büşra Çakmak, Hasret Tanrıver, Esen Keskin ve arkadaşlarım için çok sevdiğim şarkıyı çalar mısın Kömür Gözlüm, gece bir söz sinsice düşman gizlice hayransınız. Ben hemen TTP kapalı cezaevi A16'da yatmakta olan Raşit Atan kuzenim, canım kanım iki gözüm ve can dostum Zafer yurt tutan kardeşime, alnı açık yüzü ak, yarınlarımız olacağına olan inancım tam. Allah tüm kader mahkumlarının yar ve yardımcısı olsun. Sabredin canlarım. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı Raşit Atan ve Zafer yurt tutana armağan olsun. Hakan Berke Timarlı, doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim, özgür günlerde buluşmak dileğiyle kuzenin Emin Cebeci. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan B1 koğuşundaki can dostum Evru Çağlar aslan dostum, nice mutlu senelere doğum günün kutlu olsun, seni çok seven can dostum Umut Sevingil, inşallah bir dahaki sene yanımızda beraber kutlamak dileğiyle dualarımız seninle aslan dostum. Herkesin çok selamları var, doğum gününü kutluyorlar. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı can dostuma armağan ediyorum saygılarımla. Murat abi, hayırlı gecelerin olsun, sağ olasın kardeşlerim. Bir şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Kaldığımız yerden devam. Murat abi iyi akşamlar. Ben Rümeysa Oyursal, kardeşim benim. Canım eşim T2A4 koğuşundan Yusuf Oyura. Sen her gün ilk günkü gibi seviyorum seni. Allah'a emanet ediyorum seni. Kavuşacağımız günü bekliyorum.

Canımın içi yaşama sebebim iyi geceler sevgilim. İstek şarkı Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum. B1 koşuna canım Evrum. Doğum bugün yanında değiliz ama aklımızdasın, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun. Nice bizli senelere yeni yaşın mucizeler getirsin sana. Şakran T2 C8 koğuşuna atan canımın içi biricik oğlum Birhat Bayhan. Seni çok seviyorum anne. İyi ki varsın, kurban oldum. Ayrıca şakran kadın koğuşuna yatan güzel kızım Muazzez Yılmaz, kendine iyi bak güzel kızım. İnşallah en kısa zamanda ikiniz de yanımda olursunuz. Sizi seviyorum, Allah'a emanet olun. Enver Yılmaz'dan Dört Duvar çalarsanız sevinirim. Birhat'tan Muazzez'e gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Şakran 2'nin oda yatmakta olan dostlarım B12 koğuşuna selamlarım olsun. Başta Ertan Doğan, Tolga Çakır, Hayri Ceyhanlı oğlu, Batu Ceyhanlı oğlu, Ahmet Aslan, Yusuf Aslan, Celal Aslan, Osman Göçmen, Oğuzhan Özdemir, Emrah Bitkin, Ersin Örnek, Emre Akgül, Yusuf Çiftçi, Şükrü Yarıcı. İsmini sayamadığım dostlarıma da Asil'den bedeli var şarkısı armağan ediyorum. Umut Sevingil. Şakran T1 B9'da yatan kardeşim Okan, bir çere selam olsun, Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Ben T3 B16 koğuşundan Remzi Tekdemir, aynı koğuşta kadar birliği yaptığım derdi dostum İlkan Öztürk'ün doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününü sevdikleriyle kutlamasını diliyorum. Ben Yeşildere'den Remzi Tekdemir. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Aykut ben, aleyküm selam kardeşim. Kadın kapalıda yatan hatunum Melisime, Melom nasılsın aşkım, iyisindir umarım. Beni merak etme şükürüyüm, bugün denetime başladım, tek sıkıntım sensizlik. Allah'ın izniyle yakında kavuşunca her şey çok daha güzel olacak. Seni çok seviyorum sevgilim, özlenen ve beklenensin Ela Gözlü. Murat abi sevdim ve Müslüm Baba'dan bir anda veya gel bahtımın kar beyazı çalarsan çok sevinirim. Allah'a emanet ol sevdiğim. Buca kırıklarda olan Bülent Güllü çalan. Şakranda bulunan Cem Tolca, Mahsun Turunç, Rıza abi, Cumali Kaya, Turgay Girişken ve Gani Gültekin'e Velid Özgün'den selam olsun. Abdülaziz Gültekin, Namıder Kürt Aziz'e, yeğeni Gani Gültekin'den de selam olsun. İzmir Kırıklar Buca cezaevinde bulunan Oğuzhan Aydın'a, kardeşi Yuşa Keskin'den ve abisi Oğuzcan Aydın'dan selamlar. Sana aslan yakışmaz kafeste şarkısı gönderiyoruz. Yakında özgürlüğüne kavuşacaksın aslan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Savaşkaya, Erhan Aydın, Hüsnü Can Aydın, Emin Aydın, Ege Ürkmez, Volkan Kızılyel, ismini sahip söyleyemedim. Tüm Çiğli çocuklarına bin selam ederim. Siz canlara Kubilay Akçaca'dan acıma failine armağan olsun. Yol kararında elveda diyen haindir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C8'den Yiğit Turan yani Komando. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Muhammed Hüdüs, Muhammed Raşit Taşkın, Selçuk Tatar, Adem Sabırlı, Gökhan Karakaş, Yunus Tekay, Muhammed Ali Yiğit, Barış Akasay, Hamit Usta, Cüneyt Gündok, Amrat Tatlı, Murat Gülgör, Mehmet Özşahin, Kemalettin Argın, bu canlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dili zehirli bir hançerdir, kan akıtmadan öldürür. Murat abi ben A5 koğuşundan Diyarbakırlı Şiko Çimentepe'nin kraliçesi radyo başına. Günün sözü Sevda Çiçeğime, kalbimin tam orta yerinde gülüşleri var. Sen sonunda buldum, sol yanımda taşıdığım gerçeğimsin. Ve en çok seni seviyorum. Blok 3'ten Kayıp Kalp şarkısı Ayşegül ve sana gelsin Murat abim. İyi yayınlar, sağ olasın kardeşim benim. Murat abi ben C11'den Işıl Ercan, T3 B17 koğuşundan Ümit Bingöl radyo başına. Ömrüm bugün görüşe çıktım, gözlerim gönlüm hep seni aradı, az kaldı kavuşmamıza, seni çok seviyorum Müslüm Gürses'ten, affet bize çalarsan sevinirim abi. Murat abi yayınlar, ben İrem Sal'dan. Ben İrem olabilir mi? Şakran olabilir mi acaba? Karışık yazmışlar. Şöyle diyelim. Şakran'da diyelim yatmakta olan Baran Kaçmaz'a selam olsun. İyi akşamların olsun. Çat yedin galiba, arayamıyorsun. Sana çok kırgınım ama sorun değil. Seni yol yeter. Aramanı bekliyorum. Seni seviyorum. Allah'ıma emanet ol.
Şakran Cezaevi Teviş B16 koşuna atan İlkan Öztürk abimin doğum gününü kutluyorum. Geçirdiğim bu zor günlerin en kısa zamanda geride kalmasını diliyorum. Doğum günün

mutlu olsun yeni yaşın. Sana sağlık, sabır, güç ve en önemlisi özgürlüğüne kavuşacağın güzel günler getirmesini temenni ediyoruz. Doğum gününü kutluyorum. Selahattin Akdeniz ve koğuş arkadaşın Mustafa Akdeniz der ya, bedavacıdan çık artık aklımdan şarkısı armağan olsun. Şakran T4B2'de yatan Mehmet Ali Kömürcü. Canım sevgilim, seni çok seviyorum, seni çok özledim. Evlül Biznet'in, Sacit Mustafa Yıldız'ın, Mustafa Bekmenci'nin çok selamları var. Sen benim şarkılarımsın şarkısı armağan olsun. Murat abi hayırlı yayınlar. Menemen kapalı cezaevinde bulunan B17 koğuşuna Aslan Kuzen'in Furkan Çubukçu'ya bin selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle seni seven Aslan Kuzen'in Hıdır Akgün. Murat abi Menemen T tipinde gözümün bebeği Batuş'um, kurban oldum. Bugün sesini duydum, çok mutlu oldum. Biraz tartıştık ama ben seni çok çok seviyorum. Hayatım takıntı yapma bir şey. Kızımız çok iyi, ben de iyiyim. Tek sıkıntım sensin. Sensizlik bir tanem, başka bir şey değil. 11.30'da aramanı bekliyorum. Kurban oldum. Alaşehir M tipinden Ufuk. Şakran kapalıda yatan yeğenim Çalış Hasan'ın derdisi Emine. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde Çak Hasan'la geçirmen dileğiyle Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Abi ben Taşkent'ten Davut. Şakran T4'te yatan Fırat Çalı Kılıç abime selam olsun. Abi Selda ablam seni çok sever. Hepimiz çıkmanı bekliyoruz. Rabbim tez zamanda çıkmanı nasip etsin inşallah. Ben Taşkent'ten Çağla. Şakran T4'te yatan Fırat Çalı Kılıç abimize selam olsun. Selda seni çok seviyor. Seni çok özledi. Başımızın etini yedi abi. Rabbim tez zamanda çıkmanı nasip etsin abi. Hayırlı akşamlar tekrardan.

Murat abi ben İrem Erdemir, Ç1C7'de bulunan Ferhat Turgay radyo başına. Ferom iyi ki doğdun, iyi ki varsın nice senelere canım benim. Gecenin tüm güzel şarkıları benden sana gelsin. Yarın kızım Reyhan Özder ve damadım Yusuf Özder'in mahkemesi var. İnanın sabah olmak bilmiyor. En sevdiklerini yani de istemekten başka hiç isteğim yok. İzin aldım, yarın yanınızdayım. Olmazsa mahkeme ama hep yanınızdayım. Elçin Sarı, anneniz her daim arkanızda. Tüm dualarım sizinle can evlatlarım. Ben Tevir 5 Koğuşundan Volkan Kızılyel, bugün kardeşim Ferhat Turgay'ın doğum günü, doğum gününün enişten dileklerimle kutlar, bir sonraki yaşını ailen ve sevdiklerinle geçirmen dileğiyle Volkan Kızılyel. Şakran T4'te yatan canımdan çok sevdiğim eşim Fırat Çalıkılıç, seni çok seviyorum, bugün arayamadım biliyorum, merak etme beni, iyiyim. Bütün arkadaşları sana selam yolladı, kendine çok dikkat et. Selam Murat abi, ben 4 nolu B17 koşulan Ömer Urayık abi, mahkumlar için bir şarkı, aç kapıyı gardiyan armağan olsun. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Selam Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim, ben B7 koşulan tahliye olan Reyhan Ceylan, Şampiyonlar Ligi'nin anası Melike Baran ve Seher Menteş'e sesleniyorum. Seher, beni arkadaşlık listene yazdır, çarşamba günü görüşe geleceğim. Meke, beni senin annenin yanına götürecek, görüntülü yükleyeceğim. Annene de haber ver ve Melike Baran, Samet ve Şahika'yı buluşturdum. O iş tamam. Şakran Cezaevi T1 B16'da olan Devran Kır Leyla'yı ara. Murat abi yayınlar, Şakir Söylemez radyo başına. Nerede kaldık? Evet. Sesini duymak bana çok iyi geldi. Kalbim güne güzel başlamamın en güzel sebebi oldun. Abi Şakir Söylemez için Müslüm Gürses'ten ibadet armağan olsun. Şakran Beyon koğuşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kanık. Seni seven Hakcan Kanık. Seni canımdan çok seviyorum Yıldız'ım. Aşkım bebeğim. Çok yakında çıkacaksın. Kendine dikkat et oralarda. Seni seven eşin Hakcan. Canımın içi, sen benim kalbimsin. Bu şarkı da benden sana, tüm koğuşa arkadaşlarına gelsin. Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var.

0: Reyhan Ceylan, aleyküm selam kardeşim. Şampiyonlar Ligi'nin anası Melike Baran Türkoğlu tahliye olduğunda şakrandan alıp eve bıraktım. Koko çok selam söyledi, seni çok seviyormuş. Ronaldo yanımda şu an. Seher'e kıyafet almış. Onlar da çarşambaya açık görüşte kargolayacağım oradan. Koko her şeyi anlattı. Ben kimsenin annesiyle konuşmadım. Kimsenin evine de gitmedim. Bir de Melike'm, seni çok özledim. Murat abi, T1 kampüsünde bulunmakta olan canım abim Ferhat Turgay, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara, nice mutlu senelere. Rabbim seni özgürlüğüne kavuştursun inşallah. İki gözlerinden öpüyorum, Allah'a emanet ediyorum. Seni seven kardeşin Azat Yılmaz. Ben Bahriye Günay Şakran'da, Şakran'dan can ablam Ayzer Akbayırlı'ya, benim can dostum İkra Alcalı, onun derdesi Gülsüm Yazgan, kardeşim Sultan Korkmaz, dostum Rabia Nur, Gültekin Murat abi, gece ben de bir söz yolumdan dönemediğim için değil, seninle hiçbir yola yürüyemeyeceğimi bildiğim için gidiyorum. Murat abim, radyo başına bekliyoruz, Tekirden Çözemezler şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar. Öncelikle İzmir Foç Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan sevgili eşim Sıtkı Korkmaz radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Sevgilim, seni çok seviyorum. Bu zor günleri geride bırakıp güzel günleri göreceğimiz zamanlar. Çok yakında sen benim yanımda olamazsan da kalbimde, ruhumda her saat, her dakika, her saniye varsın. Seni çok özlerim. Çok yakında birbirimize kavuşacağımız için ferah tut sevdiğim. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Son olarak İzmir Şakran kadın kapalıda yatmakta olan kız kardeşim, yanlış şey, yarım gelen bir mesaj. Koçer abim hoş geldin. Vay vay, yeşiller gelmişsin. Ne yapıyorsun abi?
1: Vallahi.
0: Oh, iyi misin? Bitireyim şurayı da.
1: Tamam.
0: Az kaldı zaten. Ben T1A9 koşulan Rıdvan Kaya. Aynı koşta bulundum dostum Namıder Hacıko. T4'te bulunan canım kanım aslan kardeşim Can Kaya radyo başına. Ne yapıyorsun, iyisindir inşallah. Ben bugün avukatla görüştüm, aklım bende kalmasın. Bu hafta nasipse dışarıdayım. Seni seven abin Rıdvan Kaya, Can Kaya ve derlere selam olsun. Şakran T4'te yatan Fırat Çalık Kılıç abime selam olsun abi. Ben Zılan. Selda ablam seni çok özlüyor. Rabbim sizi de zamanda kavuştursun. İnşallah, Allah'a emanet ol abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Fırat Gezgin. Aleyküm selam Fırat'ım. Sağ ol kardeşim benim. Bugün doğum günü olan Ferhat Turgay kardeşimin doğum gününü kutlar Rabbimden. Ferhat Turgay kardeşimin bir dahaki doğum gününde ailesi ve sevdikleriyle olmasını temenni ediyorum. İyi ki doğdun kardeşim. Seni seven abin Fırat Gezgin. Biz Eko Kahraman, Muhammed Kaya, Mert Kahraman, Oğuz Toluk, Çakip Başkan, Ramazan Gültekin, o gün Özdemir radyo başına. Biz Mami ile beraberiz, haberiniz olsun. Uzi'den Yalan Dünya, bu şarkıyı dinlerken hep aklıma geliyorsun Kemo, senin de benden dinlemeni istedim. Menemen Hatundere, Abdullah Gencer Paşam, nasılsın inşallah iyisin. Biziz, bizi merak etme, gözümün bebeği, sakın umudunu kaybetme. Çünkü ben her gün dualarımda adını anıyor, kavuşacağım günü sabırla bekliyorum. O gün geldiğinde geçen bütün acılar, gözyaşları ve hasret tek bir sarılışın içinde eriyip gidecek bir tanem. Seni çok seviyorum. Şakran T4'te yatan en güzel dostum Kemal Bingöl için Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben İsmail Güler. Aleykümselam İsmail kardeşim. Buradan aslan kardeşim Ferhat Turgay'ın doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun iki gözüm Ferhat Turgay. Murat abi ben İsmail Güler. Buradan aslan kardeşim Ferhat Turgay'ın doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun iki gözüm Ferhat Turgay. Murat abi ben İsmail Güler. Buradan aslan kardeşim Ferhat Turgay'ın doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun iki gözüm Ferhat Turgay. Ben kadın kapalı A5'ten Yasemin Başaran Özkurt, kıymetlim kocam Bozkurt Özkurt radyo başına. O kadar şanslıyım ki seni tanımışım, iyi ki benimsin, seni çok seviyorum. Sevinçek'ten çıkmaz bir sokak Bozkurt'uma armağan olsun seni seven Yasen. Murat abi ben Kadife Kale'den Sibel Coşturur, namı der emsalsiz. Karşıyakalı Sedef Uçar, Esra Erciyes, Gönül Akça, Sevcan Geyik, C13'ten Cehennem A. 3'ten diğer geride kalan tüm dostlarıma selam olsun. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Allah büyük elbet bir gün özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun can dostlar. Tekirden yıkamazlar bizi armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar, tekrardan atıyorum okur musun? Öncelikle İzmir Foç Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan sevgili eşim Sıtkı Korkmaz radyo başına. sevgilim, seni

0: Çok seviyorum. Bu zor günleri geride bırakıp güzel günleri göreceğimiz zamanlar çok yakında. Sen benim yanımda olamasan da kalbimde, ruhumda her saat, her dakika, her saniye varsın. Seni çok özledim. Çok yakında birbirimize kavuşacağız. İçini ferah tut. Sevdiğim, iyi geceler. Allah rahatlık versin. Son olarak kız kardeş, yarım gelen mesajın. Murat abi, ben Bayraklı'dan Özlem Özalp Şakran Kadın, Kapalı'da C14 yatan kız kardeşim Ezel Özalp radyo başına. Ablam, yarın gelemeyeceğim. Annemle söylemek istediğim bir şey varsa bana ilet. Umudu kaybetme, biz umutluyuz. Murat abi, ben B1'den Yasemin Ödek ve Burket Polat, değerliniz Hamiyet Küleş radyo başına. Doğum günün kutlu olsun, bu yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Rabbim seni bir an önce çocuklarına kavuştursun. Müslüm Gürses'ten Nice Yıllara şarkısı sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C8'den Selman Şahin. Aleyküm selam Selman kardeşim. Aynı kampüste farklı kurumlarda bulundum abi, kardeşlere hitaben. Başta öz abim olan Enes Şahin, Umut Şahin, Çetin Ayçiçek, Çetin Çırpı, Ali Koyuncu, Cavit Ok, Ayhan Öztanık, Nihat Öztanık, Sinek Ali, Fahri Ayçiçek, bu derlere selamların bakidir. Ahmet Kaya'dan Karayaz'a armağan olsun. Ben Murtake'den Selman Şahin. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B11 koşulan Kadir Doğanay. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Öncelikle değerli aslan abilerim Kerem Gezer, İsmet Ediz, Namıdar Paşa, akabinde Cafer Topal, Cüneyt Deniz, Saadettin Özkan, Kemal Tiftik, Mehmet Can Canbay, Tolga Batırlı, Ferdi Toprak, farklı kurum koğuşlarda bulunan derdilerim. Mertcan Doğanay, Yiğit Doğanay, Beran Zengin, Burhanettin Kansız, son olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, biz her koşulda, yarım gelen bir mesajımız kardeşim. Ben Kadın Kapalı B4'ten Esen Keskin, en kıymetlilerim Büşra Çakman, Hasret Tanrıver, Süslüm, Dilara Elduran, Ayşe Yılmaz, Kürt Serenay Gümüş. B3'ten Bucalı Medo için Samet kardeşler ve Sıla Şahin'den Üzgünüm şarkısını çalar mısın Murat abi? Büşra Çakman der ki, psikolojisi bozuk insanları severim ama bozuk insanların psikolojisini sevmem. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım, hayat bazen zor geçse de içimden değişmeyen tek şey sana olan sevgim. Senin gülüşün en karanlık günümü bile aydınlatmaya yetiyor. Seni düşündüğüm her an aramızdaki mesafeler biraz daha anlamını yitiriyor. Sana kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Elini tutup gözlerinin içine bakacağım. O anın hayali bile bana güç veriyor. Ne olursa olsun bu kalbimdeki yerin hep aynı kalacak. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum ve her geçen gün sana daha da bağlanıyorum. İyi ki yarım gelen bir mesajınız. Murat abi, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen abi, senin aracılığınla Koç Açık Cezaevinde yatan kardeşim Şekil, yani Ensar Kahyaoğlu'na seslenmek istiyorum. Umarım beni duyuyordur. Şekilim kardeşim, denetimli talebin red gelmiş. Zaten fazla bir şey kalmadı. Kafanı yorma, sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bitir cezanı. Orada bir an evvel çık. Yarın saat 6'da telefonla konuşalım seninle. Kendine iyi bak. Allah'a emanet abim Nihat. Murat abi, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen abi, senin aracınla Kadın Kapalı B9 Koşna abi, senin aracınla B9 Koşna bulunan kalbim kadın Nuran Gökçan'ıma seslenmek istiyorum. Eminim duyuyordur. Nuran Gökçan'ım, sevdiğim kadın, mektubunu aldım. Yazdıkların beni çok mutlu etti. İyi olmana da ayrıca sevindim. Ben de iyiyim. Herhangi bir problem yok. Çok şükür. Mektubun cevabını bugün yolladım. Kafanı hiç yorma, hiçbir şeye takma. Çok yakında inşallah birlikte dışarıda olacağız. Bütün kalbinle inan. Kendine iyi bak. Allah'a emanet Sait Faik Ölçen. Hemen sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyeceğiz kardeşlerim. Evet, son mesajlarımızı da okuyalım. Şakran'da yatan Berat Kurtay, yarın geliyorum. Konuşmak istiyorum. Kafamda milyon tane soru bıraktım, yarın yanındayım. Berat Kurtay, seni sevdiğimi biliyorsun. Bana bunları bu yüzden yapıyorsun. Hiç mi değerim yok gözünde? Aşk yapma bize bunu. Berat Kurtay, senin beni kaybetme korkun kalmamış. Her şeyi yıkıyorsun sen. Yapma bana bunları. Ben hak etmedim. Berat Kurtay, seni seviyorum. Hep sevdim, hep de beklerim. Bize bunu yapma. Olan bize oluyor. Aşk, bak tüm gün kavga ettik. Hemen son mesajımızı da okuyalım. Murat abicim merhaba, nasılsın? Ben evin satır TÜÇA20 koğuşuna bulunan gülüşü dünyalara bedel sevdiğim Ersin'im radyo başına. Bu dünyada en olması gereken tüm güzellikler bana fazlasıyla yaşayan yârim. En büyük zenginlikleri de seninle tattım. En fakirliği de seninle tattım. İyi ki tattım, güzel sevdim. Senin olan her şey için hep şükrettim, hep de edeceğim. Sen yeter ki dünyalara bedel, gülüşünü hiç eksik etme yüzünden. Seni çok ama çok seviyorum, o güzel yüreğinden öpüyorum. Sana da teşekkür ediyorum Murat abicim. İyi yayınlar diliyorum. Ersin Satır'ın biricik sevdiği, yani bir tanesinin bebeği Evin Satır. Sağ ol Evin kardeşim. Kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Bakalım var mı? Yok. Evet, bugünlük bu kadar. Koçer abi, hoş geldin.
1: Allah, nasıl dalmışsın sen öyle?
2: Harbiden ödümü kopardın.
1: Bırak yapayım. İyi valla, şükür. Yola çıkacağım biraz.
2: Ben
1: ne yapıyorsun? Biliyorum, Allah razı olsun.
2: Sapıcılar falan vardı.
1: İyi yapmışsın.
2: Dur dedim, gideyim biraz Murat'ı göreyim. Hem yerde
1: iyi yapmışsın.
2: Vallahi Allah kaza vermesin, bela vermesin. Biliyorsun her zaman yanındayım. Her
1: biliyorum, biliyorum.
2: Biz dostuz. Her şeyden önce arkadaşız.
1: Her zaman. Her
2: 2 gününü benle geçirdim.
1: Vallahi.
2: Güzeldi.
1: Güzeldi vallahi.
2: Evet.
1: Değişiklik.
2: Ya tabii ki ya, bazen tatile günü gidecektim. Dolandırıldım diye vazgeçtim zaten.
1: Sen ol, bir daha bana karışma.
2: Yok, sana karışmıyorum.
1: Bir daha bana karışma.
2: Harbiden. Bundan sonra sana söyleyeceğim bunu. Beraber gidelim ya.
1: Ayhan abimle 2 gün küs kaldık. 3. gün başına geldi. Dedim ki Ayhan abi, bir daha bana karışma.
2: Vallahi öyle değil mi? Harbiden. Ya.
1: Ya insan kalıcı abi.
2: Yani insan kalıcı bazen olabiliyor. Olsun, belki belki çıkacakmış abi. O.
1: Tabii.
2: Hani daha.
1: Ama bir daha bana yap.
2: Yok.
1: Ama burada
2: harbiden. Bir daha sana asla.
1: Vallahi. Gönlümü kim incitmiş? Sen değil ha.
2: Senin gönlünü incitenler.
1: Sen değil.
2: Yok, sen de benim sandalyesin.
1: Vallahi çok şahit.
2: Ben de sana kurban olurum. Anladım. Benim içimi de biliyorsun, yüreğimi de biliyorsun. Yansın, kişiliğimi çok çok iyi biliyorsun.
1: Bilmesem gelir miyim buradan mesleklerden? Evet. Saatlerce oturuyorum.
2: Bak, orada mesela çok şirin kardeşler var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok şirinler ya. Gerçekten
1: hangisi
2: çok şirinler.
1: Bir dakika. Hangisi bir şeker hastası millete?
2: Dur.
1: Celal
2: aslında.
1: Celal dedi, Cemal dedi. O gün Çetin de dedi ya. Abi dedi, söyle dedim, söyleyemem.
2: Şimdi
1: söyleyeyim.
2: Bütün kardeşler çok şirin. Harbiden şirinler. Yani şimdi bizim anamız bizi doğururken tuza batırmış. Tuzla yoğurmuş. Allah rahmet etsin. Hani ellerinden ekmek yedim. Annesinin babasını çok iyi bilirim. Onları şekere batırdığı için şeker gibiler yani. Tatlılar. Ben onları seviyorum. Ya, Çetin'i de.
1: Cemal ve Celal kardeşlerim. Muzelen dedim, böyle arkanızdan konuşuyoruz. Çetin de bizim kardeşimiz. Bizi çok iyi bilen, çok iyi tanıyan ve çok da seven kardeşimiz olduğu için böyle nazımız geçtiği için burada kulağınızı çınlatırız. Yoksa nazımız geçmez.
2: Yok, burada benim arkadaşlarım öyle. Onlar. Yani.
1: Aynen. Kulağınızı çınlattık o gün, aklınızı verdin. Çetin dedi ki abi, kurban olayım. Abime söyledi ki şeker hastası değil misin? Bak, kimse sinirlenmesin. Kimsenin evet. Kalbini kırma dedim. Çetin nasıl söyleyeyim kardeş dedim. Tanımıyor bizi.
2: Kemal.
1: Abi dedi, sen söyle. Hangisi de o, Celal mi?
2: Kemal, seni özledim ha. Yemin ediyorum birader, ara sıra geldi. Hani sen böyle anlatıyordun ya, ben böyle dinlerken uyuyordum ya. Vallahi onları özledim. Kurban olayım, bir an önce çık. Gel de gene anlat da ben de uyuyayım. Bu arada Hacı Cezaevinden çıktı, Yunanistan'dan geldi. Başımın belası. Yunanistan'ı fethetti, geldi şu anda o da dükkanda. Başka işte Murat'ı görmeye geldim.
1: Allah razı olsun.
2: Kafam biraz rahat.
1: Çok.
2: İçimdekileri, insan bazen gerçekten beynini resetlemeli, atmalı yani. Ondan sıfırlamalı.
1: Yoksa buranın.
2: Yok sen... baba, her şey öyle ya, kurban olayım yani. Hiçbir şey takmayacaksın kafana, hiçbir kesinlikle. Şey düşünmeyeceksin.
1: Yok baba, şükür elhamdülillah.
2: Ben Allah'ın bir şey takmıyorum yani, olan olmuş, biten bitmiştir.
1: Allah razı olsun. Koçer abi.
2: Ya her şey kıymet bileni, kadir bileni.
1: Anladım. Bir iki daha konuşalım, şu kardeşimiz yazsın.
2: Tamam, olur. Ha, yazıyor zaten.
1: Ha, yazıyor. Evet. Güzel. Kırmadık. Yazsın, onu bekliyor.
2: Ha, bu arada Cemal benim dostum, arkadaşım.
1: Anladım.
2: Emekli polis. İnan ki yokluğunu ben hissediyorum. Sen benim için kıymetli, değerlisin. Her zaman gece olsun, gündüz olsun bana koştun. Sanma ki seni unuttum. Dostum. İnşallah bir an önce sen de çıkarsın. Ben senin için çok üzülüyorum. Çünkü eminim sen de benim için üzülüyordun. Allah kurtarsın bir an önce. Tanımadığın, tanıdığım o kadar çok arkadaşlarımız var ki, ismini belki kayalar zaten, arkadaşım, dostum, yeğenlerimiz hepsi. Onlara da selam gönderiyorum bir an. Bütün kader mahkumlarına, bütün yatan ablalarımıza, kardeşlerimize, bir an önce ailelerine, sevdiklerine kavuşsun. Onu dilerim.
1: Evet, şimdi okuyalım.
2: Evet.
1: Sen selamını gönder abi.
2: Yok sen,
1: gönder
2: sen, yok
1: kurban olayım. Kapanışımızı yapalım.
2: Evet, bu arada bizim şey ya, Kadir. Bozo Kadir.
1: Ha, Bozo.
2: Bozo, seni de unutmadım değil. Seviyorum seni de. Hatırlıyor musun? Şey, egzozu patlak bir arabayla çıktık. Herkesi peşimize taktık. Sen bastın gaza kaçtın. Unutmadım ben. Seni de seviyorum.
1: Evet.
0: Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Dilara Cambaz, sağlık kız kardeşim. Eşim Doğukan Cambaz için. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan canım eşim için. Benim sana ihtiyacım var. Şarkısını çalarsan çok sevinirim. Doğukan, bir tane daha mesajın geliyor. Yetişirse okuyayım. Ondan sonra müsaade isteyeyim kardeşlerimden. Uzun yola çıkacağım. Daha 9.30-10 saat. Sabaha kadar yolu gideceğiz. Hayır duanızı eksik etmeyin. Dediğim gibi Allah nasip ederse yarın Özgür kardeşim. Tahmin ediyorum 7.30'da başlayacak ama neyle başlayacak onu da bilmiyorum. Sizden ricam 7 çeyrek geçe kulağınız radyoda olsun. Belki kayıt mesajlarıyla başlar. Belki SMS mesajları. Belki normal mesajlardan başlar ama bir şekilde başlayacak. Şu kardeşimiz de mesajını yazsın.
1: Şu koçarayı da indir at şu ya. Aynen. Koçaro hakikaten söz verdim sana. Çok bir dakika bakayım var mı? Bir yere dur bakayım Koçaro. Koçaro vallahi yok bak zaten bir gideyim geleyim hayırlısıyla inşallah çok yenilik yaptıracağız buraya da. Evet, yaptıracağız inşallah. Bir sürü eksiğimiz var yapacağız söz verdik. Evet abiler Batuhan kardeşim Doğukan kardeşim vallahi yetişmiyor kardeşim boyuna yazıyor yola çıkacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizi hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi de unutmayın. Şimdi yayın yönetmenime bağlanacağım. Buradan alacak sistemi diğer tarafa bağlayacak. Çünkü burayı komple kapatacağım. Abi kardeşlerim kendinize çok ama çok iyi bakın. Ablalarım kız kardeşlerim. Amin inşallah abi. İnşallah. İnşallah görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Evet hoşça kalın. Rabbime emanet olun. Abi var mı diyeceğim bir şey?
2: Benim diyeceğim şu. Cenab-ı Allah herkesi sevdiklerine kavuştursun bir an önce. Yolda bekleyen, onları bekleyen insanlar, çoluğunu, çocuğunu bir an önce tahliye olmalarını, şu yasadan faydalanmalarını.
1: İnşallah.
2: Canı gönülden gerçekten düşmanımın bile orada kalmasını istemem. Tabii ki bu yüzden herkesi Allah kurtarsın. Allah sevdiklerine bağışlasın. Bunu dilerim. Her şey kadar kısmet.
1: Amin. Hoşça kalın. Abi kardeş, abla kız kardeşler. Rabbime emanetsiniz. Hayırlı geceler. Allah rahatlık versin.

ne varsa içeride. Dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde. Bir anlık eğlenceli. Ben ikiyi birledim. Oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledi. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Canım çok sıkılıyor, bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim sonra.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?